Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza bir Rumeli türküsüyle başlıyoruz. Gidin sorun babasına. Havva Karakaş sizlerle.

Nida Tüfekçi'nin Urfalı Ahmet Cemil Cankat'tan derlediği Şanlıurfa türküsünde Kubilay Dökmetaş'ı dinliyoruz. Gitti canımın cananı.

Kurbani Kılıç'tan Turan Engin'in derlediği Sana Bir Nasihatım Var Kars türküsünü Elvan Sevim seslendiriyor.

Seher Yeli Sivas türküsüyle devam ediyor. Esti bahar yeli, karlar eridi. Kaynak kişi Aşık Veysel ve seslendiren Gülcan Kaya.

Nazmi Yüksel'in derlediği bir Muğla türküsü dinleyeceğiz Hale Gür'ün yorumundan. Bodrumlular erken biçer ekini.

Eskişehir'e doğru uzanıyoruz şimdi. Yere düştü alamadım fesimi. Kaynak kişi Cemal Karayılmaz, derleyen Osman Özdenkçi ve seslendiren Fatma Topçu.

Salih Çamur'dan alınan bir Samsun türküsü dinleyeceğiz Sibel Güzel'den. Evlerinin önü bir büyük orman, alnıma yazılmış bir büyük ferman. Nazlı yarın dizinde kalmamış derman, oğul Bilal'ım oğul olur mu böyle? Kınamayın adostlar, kaderim böyle.

Bakır Yurtsever'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Şanlıurfa türküsü var sırada. Bu yoldan hanım geçer. Mustafa Yarıcı'nın yorumundan dinliyoruz.

Denizli türküsü var sırada. İki teşrisani günün ortası. Kaynak kişi Fazıl Cengiz Eskin ve seslendiren Yeşim Dağlı.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Mevlam birçok dert vermiş. Meryem Şen Ocak sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantıya ilişkin detayları paylaştı. Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj olmadığını belirtti. Türkiye'nin diplomasi vurgusunun zaaf olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti. Ömer Çelik, hiç kimse Ege ve Doğu

Doğu Akdeniz'i iç siyasetinin bir parçası haline getirmesin uyarısında bulundu. Çelik erken seçim tartışmalarını da değerlendirdi. Türkiye'nin gündeminde erken seçim yok dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinde her adımın milletin hassasiyetleri gözetilerek atıldığını söyledi. Bugün bizlere düşen terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmaktır dedi. Bakan Güler, terörsüz bölge hedefine dikkati çekerek Suriye'deki terör yapılanmalarının silahlı varlıklarının sona erdirilmesi yönündeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz diye konuştu. Savunma sanayini geliştirmeye yönelik önemli adımlar atılmaya devam ediliyor. Havelsan bu kapsamda Milli İş Yönetim Sistemi Kovan'ı hayata geçirdi. Programla ilk etapta 500 uzman yetiştirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kovan programıyla savunma sektörünün insan kaynağının güçlendirileceğini söyledi. İstanbul merkezli 22 ilde yaş sebze ve esasında fiyatları yukarı yönlü manipüle edenlere yönelik operasyon düzenlendi. 33 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tarladan sofraya uzanan zincirin haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir dedi. Sebze meyvede yukarı yönlü fiyat oyunlarının engellenmesi için çalışmalar sürüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hal kanunu olarak adlandırılan düzenlemenin yeni yasama döneminde çıkması için çalışıldığını belirtti. Düzenleme, sebze meyve ticaretinde fiyat artışlarını daha da aşağıya çekmeye yarayacak dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt genelindeki suç oranının son 5 yıla göre %14 azaldığını vurguladı. Bakan Çiftçi, son 7 ayda 562 organize suç örgütüne yönelik 1592 operasyona imza atıldığını da belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ay boyunca yoğun bir toplantı trafiği olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Cuma günü Yüksek Disiplin Kurulu 49 ismin dosyasını görüşecek. CHP'li milletvekilleri ay sonunda Bolu Abant'ta kampa girecek. Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan iki termik santrale ilişkin yargı süreci devam ediyor. Sendika ve bölge muhtarları Ankara'da basın açıklaması yaptı. Açıklamada, santrallerin faaliyetlerini sürdürmesinin istihdam ve bölge ekonomisi açısından önem taşıdığı vurgulandı. Gözler şimdi acele kamulaştırma kararına karşı Danıştay'da bugün görülecek davada. Gülistan Doku soruşturmasında 11 şüpheli daha gözaltına alındı. Erzurum'a götürülen şüphelilerden 5'i adliyeye sevk edildi. 4 sanığı tutuklandı. Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı'yı arama çalışmaları sürüyor. Gözaltındaki 10 şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor. Valilik olayın tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı. Katil İsrail Gazze şeridinde sivilleri vurmaya devam ediyor. Son saldırılarda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı. Kosova Kurtuluş Ordusu'nun eski liderlerine karşı Hollanda'nın Lahey kentinde görülen davada nihai kararın açıklanmasına saatler kaldı. Mahkeme eski cumhurbaşkanının da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkındaki kararı bugün verecek. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası D grubundaki son maçında Letonya ile karşılaşacak. Türkiye-Letonya maçı bugün saat 17'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Verilte Türkü'de sabah.
1: Günaydın efendim, hoş geldiniz İstanbul Radyosu stüdyolarına. Sevgili TRT Türkü dinleyicileri, saatimiz 7'yi 6 dakika geçiyor. İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz TRT Türkü'de sabah başladı efendim. Yaklaşık 3 saat önce birlikteyiz. Haberlerin ardından sizlere kavuşmanın mutluluğu içindeyiz sevgili dinleyicilerimiz. Programı sizler için bugün Ahmet

Yetişen Ses hazırladı. Kumanda masasında teknik öğretmenimiz Murat Daydemir sesimizi ulaştıracak. Ellerine sağlık diyorum her ikisini de şimdiden bu güzel program için. Ve speakeriniz ben Muammer Demiröz efendim. Sizlere eşlik edeceğim yaklaşık 3 saat boyunca. Tekrar hoş geldiniz İstanbul'a. TRT Türkiye'de sabahta malum 7.30 gibi yol durumunun ayrıntılarını sonrasında 8 civarında da hava durumunu aktaracağım sizlere. Ardından da mesajlarınızı, istek görüşlerinizi, dileklerinizi yerine getirmeye çalışacağız. Buradan sizin sesiniz olmaya çalışacağız sevgili dinleyicilerimiz. Tekrar hoş geldiniz sevgili TRT Türkü dinleyicileri. Sizleri bir Ankara türküsüyle selamlıyoruz. Rıfat Balaban türküsünü Nursal Ercan'dan dinliyoruz. Potinimin bağına.

Trabzon yöresinden Nejat Buhara türküsünü İbrahim Can söyledi Yaylanın Çimenine. Saatimiz 7.13, TRT Türkü'de sabah Kilis türküsüyle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Muzaffer Sarı Sözen'in Nail Aslanpay'dan derlediği türküyü Sevim Seçkin'den dinliyoruz. Yoğurt koydum dolaba.

Subaşı'dan derlenen türküyü Lütfü Ortakale'nin sesiyle, yorumuyla sizlere sunduk sevgili dinleyiciler. Gule uyan sabahtır. Şimdi İcral Akkaplan gelecek mikrofona sevgili dinleyiciler. Dağlara çen düşen de diyecek.

Ordu türküsünü Bülent Aslan söyledi. Ahmet Yamacı'nın Muhsin Tercan'dan derlediği türküydü. Oy kemençe, kemençe. Saatimiz 7.27 sevgili dinleyiciler. Şimdi sizlere bir türkü daha armağan edelim. Sonrasında yol durumunun ayrıntılarını paylaşalım. Şimdi Giresun yöresinden türküyle mikrofona Şule Arık geliyor. Nurettin Çamlıdağ'ın Küçük Hüseyin'den derlediği türküyü söylüyor. Oy bahçenize ben giremedim gazelden.

Yol durumu. O2 TEM otoyolu Çamlık Kavşağı, Kavacık Kavşağı arasında bulunan Molla Gürani Viyadüğü'nde ders onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar süresince Edirne istikameti gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılacaktır. Gündüz saatlerinde ders üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanacaktır. Aydın Denizli otoyolu 16-17. Kilometreler arasında Aydın ve Denizli istikametinde gerçekleştirilecek üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle gerekli trafik güvenliği tedbirleri alınarak her iki istikamette orta ve sol şeritler araç trafiğine kapatılacak. Ulaşım sağ şerit üzerinden kontrollü sağlanacaktır. Aksaray Ortaköy yolunun 25-27. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16-19. Kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanmaktadır. Çeşmeli-Erdemli-Taşucu otoyolunda yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Kayseri-Kırşehir yolunun 05. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Çorum-Ankara yolunun 36-38. kilometreleri arası yapım iş çalışmaları kapsamında trafik bu bölgede kontrollü sağlanmaktadır. Malatya-Kayseri yolunun 8-11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Diyarbakır-Siverek yolunun 35-37. kilometreleri arası kesim yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup trafik akışı tek şeritten çift yönlü olarak sağlanmaktadır ve Gümüşhane-Bayburt yolunun 15-18.

ince kilometreler arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Saatimiz 7.33, İstanbul Radyosu'ndan sizlere canlı olarak sunduğumuz, seslendiğimiz programımız TRT Türkü'de Sabah. Yol durumunun ayrıntılarından sonra Trabzon türküsüyle devam ediyor. Oğuz Doğan Cengiz söylüyor, Tütünlük'te Haneler.

Yücel Paşmakçı'nın Kadir Türen'den derlediği Burdur türküsünü Emine Akmeş'e söylediği Erik Dalı Gevrek'tir. Saatimiz 7.38. Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi Erzurum'dayız. Erzurum türküsüyle Köksal Coşkun'u dinleyeceğiz efendim. Nida Tüfekçi'nin Muharrem Akkuş'tan derlediği türküyü söyleyecek sanatçımız. Bu tepe, pullu tepe.

Sorum Alaca türküsüyle Tülay Ağagil sizlerleydi. Hücel Peşmakçı'nın Muharrem Coşkun'dan derlediği türküyü söyledi. İdenin dalları yerdedir yerde. Şimdi Tekirdağ'a uzanıyoruz. Tekirdağ yöresinden türküyle mikrofona Soner Özbiren geliyor. Muzaffer Sarı Sözü'nün Hikmet Tuncer'den derlediği türküyle. Bahçelerde Börülce.

Erzincan Tercan türküsüyle Emine Koç'u dinledik. Nida Tüfekçi'nin Aşık Daimi'den derlediği türküydü. Ey Şahin Bakışlı. Saatimiz 7.52. Şimdi Sinop Boyapat türküsü var sırada. Yücel Paşmakçı'nın Neriman Gürpınar'dan derlediği türküyü Yücel Öner söylüyor. Kuşburnu.

Burhan Çaçan söyledi sevgili dinleyiciler. Ağrı bizim ilimiz dedi. Saatimiz 7.59 sevgili dinleyiciler. Şimdi yol durumunun ayrıntılarını paylaşalım. Yol durumundan sonra şimdi hava durumunun ayrıntılarını paylaşayım sizlerle.

Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Torosler mevki, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz'e, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzeydoğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normal seyretmeye devam etmesi tahmin ediliyor. Rüzgarın ise yurdun kuzeybatısındaki kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgelerimize göre hava durumu şöyle: Marmara bölgesi, Bursa 22 derece, İstanbul 23 derece, Kırklareli ve Çanakkale 24 derece. Ege bölgesi, Denizli 29 derece, Uşak 24 derece, İzmir ve Muğla 28 derece. Akdeniz, Adana 33 derece, Antalya 30 derece, Hatay 32 derece, Isparta 29 derece. İç Anadolu bölgesi, Nevşehir ve Konya 29 derece, Eskişehir 21 derece, Ankara 27 derece. Batı Karadeniz bölgesi, Bolu ve Zonguldak 22 derece, Düzce 23 derece, Sinop 26 derece, Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi, Amasya 29 derece, Rize 25 derece, Samsun 23 derece, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu, Erzurum 26 derece, Kars 27 derece, Van 25 derece, Malatya 32 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi, Diyarbakır ve Şanlıurfa 35 derece, Gaziantep 33 derece ve Mardin 32 derece. Hava durumunun ayrıntılarını paylaştık sizlerle sevgili dinleyiciler. İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz TRT Türkü'de Sabah. Şimdi Beyhan Kars'ın söyleyeceği türküyle devam ediyor. Karanfil ağabey gerek diyor sanatçı.

Saatimiz 8'i 10 dakika geçiyor. Kırklareli Lüleburgaz türküsüydü. Ah Tren, Kara Tren, Muzaffer Sarı Sözen'in Mustafa Sami Arı'dan derlediği türküydü. Şimdi Rumeli'ye uzanacağız. Rumeli Deli Orman türküsünü Havva Karakas söyleyecek. Rüstem Avcı'nın Osman Usta'dan derlediği türküyü söyleyecek. Çıksam a Rumeli'nin düzüne.

Saatimiz 8.17. Ali Haydar Gül söyledi. Handan Uysal türküsüydü. Kaşın kemana benzer dedi sanatçı. Şimdi sizin saatiniz efendim. Mesajlarınıza bir bakalım. Nereden kimler bize ulaşmış sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı tekrar tekrar teşekkür ederiz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkü yayın ekibi olarak. Osman İnan Ankara'dan selamlamış bizi. Kadim dinleyicilerimizden yine Gürol Seçil Karamuğla Yatağı'ndan merhaba demiş. İyi dileklerle aramıza katılmış. Bir başka kadim dinleyicimiz Zeki Gün Burdur Esenevler'den selamlamış. Ailesine armağan ediyor sıradaki türküyü. Gülnaz Malbastı Delal günaydın hayırlı sabahlar demiş. İyi ki varsınız demiş. Teşekkür ediyoruz. Sizler iyi ki varsınız ki sevgili dinleyicilerimiz bizler bu yayınları yapıp ulaştırabiliyoruz sizlere. Teşekkür ediyoruz. Armağan olsun sıradaki türkü. Gülnaz Malbastı Delal ve sevdiklerine ve TRT Türkü dinleyicilerine. Selami Kabakçı'nın Hisar'dan günaydın selamlamış bizi. Alaaddin Doğan günaydın İzmir Özdere'den selamlar sevgiler. Hemşehrilerine armağan ediyor. Sıdıka Tavukçu bir başka kadim dinleyicimiz. İstanbul 4 Levent'ten. Sıradaki türküyü Karabük Yenice Keyif Allar.

mesai arkadaşlarına, ailesine armağan ediyor sıradaki türküyü. Serpil Demirci, İzmit'ten günaydın, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. İhsan Özhan, günaydın demiş, iyi dileklerle aramıza katılmış, dostlarına, yakınlarına armağan ediyor. Nevşehir Gülşehir'den İhsan Özhan, teşekkür ediyoruz. Bir başka kadim dinleyicimiz, Yılmaz Can Türk, günaydın, Giresun Espiye'den aramıza katılmış. Armağan olsun sıradaki türkü. İdris Şen, Giresun Budancak'tan selamlar, sevgiler, ailesine, dostlarına ve yakınlarına armağan ediyor. İbrahim Özü Doğru, günaydın, hayırlı sabahlar demiş, Çorum'dan selamlamış bizi. İbrahim Kaçar, Antalya'dan günaydın, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar, teşekkür ediyoruz. Ahmet Dinçkan, Tekirdağ'dan selamlar, sevgiler. Çınar Türkmen, Nevşehir Hacı Bektaş'tan selamlar, sevgiler demiş, selamlamış bizi. Bir isteği olmuş sevgili dinleyiciler. Biz yine Çınar Türkmen'i sıradaki bir başka Nevşehir türküsü, Adıyaman Gölbaşı türküsü armağan edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, Çınar Türkmen ve sevdiklerine, TRT Türkü dinleyicilerine armağan olsun diyoruz. İyi yayınlar için ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet, Onur Şan söyleyecek şimdi. Gölbaşına vardım, gülleri çoktur. Çok güzel bir türkü. Ragıp Binzat'tan derlenen türkü, armağan olsun.

Kars Digor türküsüydü. Şenel Önaldı'nın Gündüz Saat'ın oğlundan derlediği türküyü Saadet Yılmaz Bircan söyledi. Baca baca Barhan'a. Mehmet Ali Akyıldız Trabzon Araklı Kayıcı Köyü'nden selamlamış bizi. İyi yayınlar dilekleriyle teşekkür ediyoruz. Selahattin Özdemir hayırlı yayınlar demiş. Niksar Yeşilkaya Köyü'nden selamlar sevgiler. Güvenlik güçlerine ve yakınlarına armağan ediyor Selahattin Özdemir sıradaki türküyü. Recep Uzun, Afyon Karahisar'dan günaydın, iyi yayınlar, teşekkür ediyoruz. Ömer Akaryalı, günaydın demiş, Sakarya'dan aramıza katılmış, iyi yayınlar dilekleriyle. Muammer Ayyüzlü, günaydın, iyi yayınlar, Balıkesir, Edremit'teki yakınlarına ve eşine Nurgül Hanım'a armağan ediyor sıradaki türküyü. Ali Yavuz, günaydın, hayırlı sabahlar, Yalova'dan selamlamış bizi, eşine ve aile üyelerine armağan ediyor. Bayram Gökçen Seydi Kemer'den günaydın sıradaki türküyü ablasına ve eniştesine armağan ediyoruz Bayram Gökçen. İlhami Uyar Kocaeli Daraca'dan hayırlı sabahlar iyi yayınlar teşekkür ediyoruz. Gültekin Erkılıç

dinleyicilerimizden Bucak'tan aramıza katılmış ve Adıyaman Gölbaşı türküsüydü. Şalvarla Gelin türküsünü istemişti. Yerine getirdik. Armağan olsun Ali Yöntem'e ve sevdiklerine sıradaki türküyü de armağan edelim. Halil Albayrak, Samsun İlk Adım'dan selamlar, sevgiler. Sıradaki türküyü Ladik Anavutar Mahallesi sakinlerine, hemşehrilerine armağan ediyor, yakınlarına. Salih Akova günaydın. İstanbul Pendik'ten aramıza katılmış. Trabzon Araklı Kayıcı Köyü'ne ve yakınlarına armağan ediyor. Hüseyin Erçolak Afyon Karahisar'dan dostlarına selam etmiş. Hayırlı sabahlar demiş, teşekkür ediyoruz. Selim Onay Denizli Yatağı'ndan aramıza katılmış. Hatice Ünal Acıpayam Kirekçi'den günaydın. Selamlar, sevgiler, iyi yayınlar, teşekkür ediyoruz. Mustafa Telli Kayseri'den günaydın, hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü TRT türkü dinleyicilerine ve özellikle torunlarına armağan ediyor. Ve bizim bir başka kadim dinleyicimiz, arkadaşımız, dostumuz, ulaştırma görevlimiz Mustafa Doğan şu anda trafikte kurum personelimizi ulaştırmaya çalışıyor. Trafik çok yoğunmuş. Biz de sıradaki türküyü personel arkadaşlarımıza, ulaştırma görevlisi arkadaşlarımıza ve tüm TRT türkü dinleyicilerine armağan edelim ve kolaylıklar dileyelim. Tüm şu anda trafikte bu yoğunlukta direksiyon sallayan şoför arkadaşlara armağan olsun diyoruz. Evet, şimdi Hasan Özel gelecek mikrofona Kerkük türküsüyle. Mehmet Özbey'in İnayet Gönyeci'den derlediği türküyü söyleyecek. Humaram yar humaram.

Irmağın Geçeleri, Neşe Dilekçioğlu söyledi Ankara türküsünü. Osman Özdenkçi'nin Rıfat Balaban'dan derlediği türküydü. Gülden İbiş İmamoğlu, günaydın, iyi yayınlar Denizli'den selamlamış bizi. Zeki Özceylan, günaydın, Merzifon'dan selam olsun demiş. Sıradaki türküyü arkadaşlarına ve yakınlarına armağan ediyor Zeki Özceylan. Hüseyin Coşkun, Kayseri'den merhaba demiş. Sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor. Ümit Sağlam, Dinar Hacıbeşirli'den selamlamış bizi. Hayırlı yayınlar, teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü yayın ekibine ve gurbetteki hemşehrilerine armağan ediyor Ümit Sağlam. Osman Çayır, İstanbul Ok Meydanı'ndan aramıza katılmış. Sıradaki türküyü torununa ve yakınlarına armağan ediyor Mustafa Şevik, Fatsa'dan günaydın. Osman Köz, Termekozluk Mahallesi'nden dostlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Aziz Ceviz, Biricik Bozüyük'ten selamlamış sıradaki türküyü torunlarına armağan ediyor. Akif Arslan, Kocaeli Gebze'den selamlamış, hayırlı sabahlar. Mehmet Yüzlü, günaydın demiş Zonguldak'tan, kucak dolusu selamlar. Sıradaki türküyü eşi Gönül Hanım'a armağan ediyor ve yayın ekibine, torunlarına da. Mehmet Yüzlü. Gürcan Hüspal, Mersin'den selamlamış bizi. Sıradaki türküyü eşine, kızına ve TRT türkü dinleyicilerine armağan ediyor Gürcan Hüspal. Hasan Güçlü, Konya Kuru'dan selamlamış, eşine armağan ediyor. Abdullah Albayram, Gaziantep Şahin Bey'den selamlamış bizi.

Sıradaki türküyü Eskişehir'deki kardeşine armağan ediyor. Fahri Özdemir Osmaniye'den selamlamış. Sıradaki türküyü yakınlarına ve

İbrahim Demir Kütahya Tavşanlı'dan selamlamış bizi, dostlarına ve yayın ekibine armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. Selahattin Balkan, Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den selamlamış bizi. Sıradaki türküyü eşine, çocuklarına ve hemşehrilerine armağan ediyor. Hasan Cengiz günaydın demiş. Özay Gönlüm'den bir türkü istemiş. Özay Gönlüm'den notumuzu alalım. Zamanımız el verdiğince buradan size armağan edelim. Hasan Cengiz, sıradaki türküyü de armağan edelim Hasan Cengiz ve sevdiklerine. Ali Baş Dinar'dan selamlamış. Fatih Çelebi Kahramanmaraş'tan günaydın, iyi yayınlar. Turgut Eren Eskişehir'den selamlamış. Ali Arslan Aydın Çin'den aramıza katılmış. Leyla Çabukordu'dan dostlarına armağan ediyor. Musa Aytu günaydın, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Bartın'dan merhaba demiş. İsmail Hakkı Onur Bursa'dan günaydın. Uğur Heybir Isparta Senirkent'ten günaydın. Sıradaki türküyü yakınlarına armağan ediyor. Hayırlı sabahlar demiş Almanya'dan Hüseyin Şahin. Mehmet Çay Muğla Kavaklıdere Çatak Mahallesi'nden yayın ekibine armağan ediyor ve sevdiklerine. Bekir Gültekin Kayseri'den selamlamış, dostlarına armağan ediyor. Tevfik Günü almış Kayseri'den kucak dolusu selamlar, ailesine armağan ediyor. Tahir Gündoğdu Balıkesir İvrindi Çarkacı Köyü'nden selamlamış. Tahir Gündoğdu, teşekkür ediyoruz. Sezai Arslan Muğla Kavaklıdere Kuyu Alan Mahallesi'nden selamlamış bizi. Hacı Tosun Refahiye'den selamlar. Murat İşsağlam Niğde Kemer'den, Kemerhisar'dan günaydın. Eşini armağan ediyor. Savaş Özata İzmir'den aramıza katılmış. Ve Ahmet Özçelik bizim kadim dinleyicilerimizden Mersin Erdemli'den aramıza katılmış. Dostlarına, yakınlarına armağan ediyor. Ve bir isteği var. Bu türkü isteyen başka dinleyicilerimiz de var. Armağan olsun Ahmet Özçelik ve tüm TRT türkü dinleyicilerine diyoruz. Ve Ümit Tokçan söylüyor sevgili dinleyiciler. Muzaffer Sarı Sözen'in Sarı Recep'ten derlediği Kastamonu İnebolu türküsünü. Çifte çıkar martinimin dumanı.

Işık Başer söylediği Trabzon türküsünü, Mehmet Özbey'in Erkan Ocaklı'dan derlediği türküydü. Çay elinden o yani. Necip Koçer, Niğdeborg, Kürçü köyünden selamlar, hayırlı yayınlar. Recep Kalkan Afyon İsçehisar'dan selamlamış bizi. Şaban Günhan Eskişehir'den günaydın demiş, aramıza katılmış. Erdoğan Oktay, günaydın, hayırlı sabahlar, kolay gelsin demiş. Ceyhan'dan selamlamış bizi. Sıradaki türküyü torunlarına armağan ediyor. Recep Utma, Hatay Altınözü Kozkalesi köyünden selamlamış bizi. Eşine ve torunlarına armağan ediyor. Hasan Yalmancıoğlu İzmir'den selamlamış bizi, günaydın demiş. Eşine, torunlarına ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Sıradaki türküyü Haşim Baroğlu, günaydın demiş. Sakarya'dan aramıza katılmış. TRT Türkü yayın ekibine ve dinleyicilerine armağan ediyor. Sıradaki türküyü Abbuş Bakır, Hatay Antakya'dan günaydın, mutlu güzel bir sabah olsun demiş. Sıradaki türküyü ailesine armağan ediyor. Müjgan Kızılkaya İzmir Karşıyaka'dan selamlamış bizi. Sıradaki türküyü ailesine, koro arkadaşlarına ve yakınlarına armağan ediyor. Ahmet Uzal, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş, teşekkür ediyoruz. Fevzi Yılmaz, günaydın, Gediz Yenikent'ten aramıza katılmış. Sıradaki türküyü uzunca bir liste dostlarına armağan ediyor. Fevzi Yılmaz. Mustafa Elduran, günaydın, hayırlı sabahlar.

Buradaki türküyü İstanbul'dan Konya Bozkır Çağlayan Mahallesi'ndeki yakınlarına armağan ediyor ve yayın ekibine teşekkür ediyoruz. Serap Çörkuş'u günaydın. Gürol Yavuz'u Eskişehir Mihalıçık'tan selamlamış. Zeki Gül Eskişehir'den devreye selam olsun demiş. Sezgin Daşdemir Muğla Dalaman'dan hayırlı yayınlar demiş. Sıradaki türküyü eşine çocuklarına armağan ediyor. Şenol Zaim Arhavi'den aramıza katılmış. Hamza Akkurt, Samsun 19 Mayıs'tan günaydın hayırlı sabahlar ailesine ve yakınlarına armağan ediyor. Mehmet Alyaz, Hatay Altınözü Koskalesi'nden aramıza katılan bir başka dinleyicimiz. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler olsun demiş, teşekkür ediyoruz. Selahattin Çürük, hayırlı sabahlar. Trabzon'dan selam, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Yücel Çunkuş, Denizli Çivril'den aramıza katılmış. İyi yayınlar dilekleriyle teşekkür ediyoruz. Yücel Çunkuş ve sevdiklerine de sıradaki türküyü armağan edelim. Şimdi Denizli Acıpayam türküsü var sırada. Mansur Kaymağ'ın Şinasi Uslu'dan derlediği türküyü Tülin Berbergil'den dinliyoruz. Yaylalarda gezersin.

İmran Koç'tan dinledik Kars türküsünü. Nida Tüfekçi'nin Aşık Çobanoğlu'dan derlediği türküydü. Akşamdı, ezan vakti. Kazım Ülkü, Osmaniye Bahçe Bektemir Köyü'nden günaydın, hayırlı sabahlar. Hemşehrilerine ve yayın ekibine armağan ediyor. Emine Atamer İstanbul'dan selamlamış, iyi yayınlar dilekleriyle teşekkür ediyoruz. Erdoğan Avcıbaşım, Manisa'nın Şamar Köyü'nden aramıza katılmış. Mustafa Ali Aydemir, günaydın. Ordu Fatsa'dan kucak dolusu selamlar. Sıradaki türküyü dostlarına, yakınlarına armağan ediyor. Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlamış. Sıradaki türküyü Yomra Özel Mahallesi'ndeki yakınlarına armağan ediyor. Ali Çakır, Samsun 19 Mayıs'tan selam olsun demiş dostlarına. Sefai Özdemir, Bartın Çayırköy'den selamlar, sevgiler, dostlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Malik Yapar, Berlin'den günaydın. Yüksel Bilgen, Balıkesir Dursun Bey Hopanlar Mahallesi'nden selamlamış bizi. Sıradaki türküyü torunlarına ve aile üyelerine, hemşehrilerine armağan ediyor. Saadettin Teksoy Erçelik, Bolu Çamyayla'dan aramıza katılmış. Cumhur Özcan, Bilecik Yenipazar'dan selamlamış bizi. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Öztürk Güleç, Bursa Orhaneli'den günaydın demiş. Sıradaki türküyü babasına, annesine ve hemşehrilerine armağan ediyor. Soner Koç, hayırlı sabahlar demiş. İzmir Gazi Emir'den aramıza katılmış. Teşekkür ediyoruz. Ahmet Arslan, günaydın. Çanakkale Bigar.

selamlamış. Murat Odabaşı uzunca ve kıymetli bir mesaj aramıza katılmış. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Sıradaki türküyü Murat Odabaşı'na ve sevdiklerine armağan edelim. Ramazan özürlü günaydın. Afyonkarahisar Sandıklı Yumrucak Öğün'den aramıza katılmış. Babasına Muzaffer Özünlü'ye ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Aydın İsa Beyli'den Ramazan Özünlü. Nevzat Akı Yozgat Güzellik Köyü'nden günaydın. Sıddık Kırmakaş günaydın, hayırlı sabahlar. Tokat Sulu Saray'dan selamlamış bizi. Sevdiklerine ve yayın ekibine armağan ediyor. Sıradaki türküyü Sıddık Kırmakaş. Şimdi bir Kırıkkale türküsü var sırada. Muzaffer Sarı Söze'nin Albus Aktaş'tan derlediği türküyü Aysun Gültekin'den dinliyoruz. Menevşe koymuşlar gülün adını.

Büyük usta Neşet Ertaş'tan dinledik. Al alma boyanır mı? Neşet Ertaş isteği olan dinleyicilerimiz vardı. Bunlardan birisi Sedat Uzun'du. Tokat'tan selamlamıştı bizi. Yerine getirdik. Sedat Uzun ve tüm Neşet Ertaş isteği olanlara armağan ettik sevgili dinleyiciler ve tüm TRT Türkü dinleyicilerine. Veli Özdemir Adıyaman'dan günaydın selamlamış bizi. Teşekkür ediyoruz. Behiye Özgür Uşak Karahalı'dan selamlar. Sıradaki türküyü eşine ve hemşehrilerine armağan ediyor. Havva Türk Bulancak'tan selamlamış eşine, kızlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Yavuz Selim Karlı da Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden selamlamış. Turan Akman Erkılıç uzunca ve

güzel, kıymetli bir mesajlarımıza katılmış her zaman olduğu gibi teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü armağan edelim. Turan Akman Erkılıç ve sevdiklerine. Mithat Kaykı, günaydın, Edirne Uzun Köprü'den selamlamış bizi. Sıradaki türküyü annesine ve yakınlarına armağan ediyor. Kadir Çankaya, Isparta Senirkent Ulubey köyünden selamlamış bizi. Günaydın, iyi yayınlar, teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü eşine, kızına ve oğluna armağan ediyor Kadir Çankaya. Ümit Kaya Çelebi, günaydın, hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü yakınlarına armağan ediyor. Türkan Şekerci, Kocaeli Gebze'den günaydın, hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü Kastamonu Küre Çaybükü köyündeki yakınlarına armağan ediyor. Rıza Yakın Bafra'dan selamlamış bizi. Sıradaki türküyü ailesine, gurbetteki hemşehrilerine ve yayın ekibine armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. Sinan Kuruoğlu, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Erzurum Hınıs Bellitaş köyünden selamlamış bizi. Sıradaki türküyü şoför arkadaşlarına ve operatörlere armağan ediyor. Biz de kolaylıklar diliyoruz görevlerinde. Nuri Senel, günaydın, iyi yayınlar, teşekkür ediyoruz. İsmail Şimşek, Antalya Elmalı Ovacık köyünden hayırlı sabahlar. Ramazan Kompir, Çanakkale Çan Yaykın köyünden selamlamış, iyi yayınlar dilekleriyle teşekkür ediyoruz. Salih Kurt, Manisa Şehzadelerden günaydın. Sıradaki türküyü ailesine, torunlarına ve dostlarına armağan ediyor. Yusuf Ziya Gören de Konya Çumra'dan selamlamış, iyi yayınlar dilekleriyle teşekkür ediyoruz. Hemşehrilerine ve mesai arkadaşlarına armağan ediyor, iyi yayınlar dilekleri için tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi bir Özay Gönlüm türküsü var. Özay Gönlüm'ün o eşsiz yorumuyla dinleyeceğiz. Tabii Özay Gönlüm istekleri vardı, yerine getirmiş olalım önceki yayınlarımızda ve bu programımız için de Muğla Ula türküsüyle gelecek mikrofona Özay Gönlüm. Yücel Paşmakçı'nın Ali Rızazoğlu'dan derlediği türküyü seslendirecek. Muğla Ula türküsü dedik. Bağlamam var üç telli.

Sümer İzgün'ün Hüseyin Kayhan'dan derlediği Burdur türküsüyle Hale Gür'ü dinledik. Ovalar, Ovalar, Engin Ovalar bu türküyü Kadir Tekin istemişti. Ve diğer programımız için de Hale Gür ve Burdur türküsü isteyen dinleyicilerimizin de isteğini yerine getirmiş olduk sevgili dinleyiciler. Kezban Kafalı Burdur'dan günaydın, selamlar, sevgiler, aileme armağan ediyorum demiş sıradaki türküyü. Hasan Özkan İstanbul Çekmeköy'den selamlamış, iyi yayınlar dilekleriyle teşekkür ediyoruz. Osman Filizi İzmir Bayındır Söğütören Köyü'nden selamlar, hayırlı günler. Hayri Merdane Konya Karapınar Kesmez Köyü'nden selamlar, sevgiler demiş, hayırlı yayınlar, teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine, yayın ekibine ve ailesine armağan ediyor Hayri Merdane. Vehbi Aksungur Konya Selçuklu'dan günaydın, dostlarına armağan ediyor. Osman Yalçın günaydın, hayırlı sabahlar demiş, sıradaki türküyü eşine, torununa ve armağan ediyor ve yakınlarına. Denizli'den Osman Yalçın. Ceyran Şimşek Ayar Samsun Atakum'dan günaydın, selamlar, sevgiler demiş, teşekkür ediyoruz. Özkan Aksoy Kırıkkale'den aramıza katılmış, iyi yayınlar dilekleriyle teşekkür ediyoruz. İsmet Köktü Kayseri Kara Kimse Mahallesi'nden selamlar, sevgiler. Sıradaki türkü yayın ekibine, dostlarına ve yakınlarına armağan ediyor. Önder Çukur günaydın, yayınlar. Mustafa Yanbastıoğlu Eskişehir Odun Pazarı'ndan selamlamış bizi. İyi yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü dostlarına ve yakınlarına armağan ediyor. Adnan Önem Aydın Efeler'den günaydın. Köksal Kılıç Zonguldak'tan selamlamış. İsmail Akkucansız Balıkesir'den selamlamış. İlyas Aydın Ormanbeyliköy Tokat'tan selamlamış bizi. Yakınlarına, dostlarına armağan ediyor. Hüseyin Akdoğan da Ankara Sincan'dan günaydın. İyi yayınlar dilekleriyle teşekkür ediyoruz. Armağan olsun sıradaki türkü diyoruz. Evet, şimdi bir Rumeli türküsü var. Hava Karakaş türküsünü Rüstem Avcı söyleyecek. Şefon'un evi kaleye karşı.

Şanlıurfa türküsünü Münevver Özdemir söyledi. Oğlan gider oduna dedi. Hafız Nuri Başaran'dan derleden türküyü söyledi. Ali Kurt Bahçeli günaydın, hayırlı sabahlar demiş. Şaban Dinç günaydın. Kütahya Tavşanı'dan Eridöz Ağdağ eteklerinden selamlamış bizi. Sıradaki türküyü ailesine armağan ediyor. Önder Çatal Giresun Piraziz'den selamlamış. Bakıyorum Muttalip Koçak İstanbul'dan aramıza katılmış. Veysel Zan günaydın, hayırlı sabahlar. Ankara Çubuk'tan aramıza katılmış. Orhan Kasapoğlu Erzurum Tortum Pehlivanlı'dan iyi yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz. Nezahat Bozkurt Kastamonu Çatalzeytin'den merhaba demiş. Sıradaki türküyü eşine, oğluna, arkadaşlarına armağan ediyor. Burak Kaya Sivas'tan selamlamış, oğluna armağan ediyor. Hurşit Karataş Manisa Kula'dan selamlamış, sıradaki türküyü sevdiklerine armağan ediyor. Bakıyorum Abdullah Kuzan Çorum Oğuzlar'dan selamlamış, eşine ve hemşehrilerine armağan ediyor. Maya Türköz İzmir'den günaydın. Mehmet Kalaycıoğlu günaydın, hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü armağan edelim Mehmet Kalaycıoğlu ve sevdiklerine diyoruz. Şimdi Hüseyin Balcı gelecek mikrofona. Sevgili dinleyiciler, bir Trabzon türküsü söyleyecek sizler için. Ahmet Yamacı'nın Zinet'ten derlediği türküyle sizlerle. Dumanım dere dere.

Ve siz erliydi sanatçı İzzet Altınmeşe türküsünü size için seslendirdim. Kar yağar kar üstüne. Saatimiz 9.37 TRT Türk'te sabahta programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşmaktayız. Şimdi Şahin Gültekin geliyor mikrofona. İlenger attım bağ diyor.

Göz sizlerleydi sevgili dinleyiciler. Nevşehir türküsü Muzaffer Sarı Sözen'in Ahmet Misali'den derlediği türküyü söyledi. Fincan fincana kurban. Şimdi programımızda Cumali Özkaya alıyor sırayı. Yaktın yandırdın beni diyor.

Nida Tüfekçi'nin Kemal Çığırık'tan derlediği Malatya türküsünü Hüsamettin Subaşı söyledi. Gezmedim, yorulmadım dedi sanatçı. TRT Türkü'de sabah sevgili dinleyiciler, burada sona eriyoruz. İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz programımız burada sona eriyor. Dinlemek için bizi tercih ettiğinizden dolayı çok teşekkür ederiz.

diliyoruz. Güzel, sağlıklı, bereketli bir gün sizlerle olsun sevgili dinleyicilerimiz. Ve sizlere Sabah Tatsan'ın söyleyeceği Sivas türküsüyle veda ediyoruz. Erkan Sürmen'in Yüksel Yıldız'dan derlediği türküyü söyleyecek Sabah Tatsan. Çıktım yücesine seyran eyledim. Hoşça kalın, esen kalın, TRT Türkü'de kalın efendim.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz İzmir-Bergama yöresinden Abacılar İnişi Saatimin Gümüşü türküsünde geçen çaylamak sözcüğü. Çaya vardım çayladım, çayda balık avladım. Balık değil maksadım, ben yârimden oynadım diyor türkümüz. Burada geçen çaylamak kelimesi düşünmek anlamındadır. Çaya vardım çayladım diyen ozanımız su kenarında düşünüp hoş vakit geçirdiğini anlatıyor. Abacılar İnişi ise Bergama ilçesinde bulunan tarihi bir sokak ismidir. Şimdi İsmail Alıoğlu ve Hüseyin Ayat'ten derlenen bu türküyü Osman Kalay yorumuyla dinliyoruz. Abacılar inişi, saatimin gümüşü, hiç aklımdan çıkmıyor Hakkı Olan'ın gülüşü.

0: hiç aklımdan çıkmıyor. Kaymak mevliden boyarım bakışları. Hiç aklımdan çıkmıyor. Kaymak mevliden boyarım bakışları.
1: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Bir kelime

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıdan sonra açıklama yapan parti sözcüsü Ömer Çelik, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj olmadığını belirtti. Türkiye'nin diplomasi vurgusunun zaaf olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti. Hiç kimse Ege ve Doğu Akdeniz'i iç siyasetinin bir parçası haline getirmesin uyarısında bulundu. Çelik erken seçim tartışmalarını da değerlendirdi. Türkiye'nin gündeminde erken seçim yok dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinde her adımın milletin hassasiyetleri gözetilerek atıldığını söyledi. Bugün bizlere düşen terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmaktır dedi. Bakan Güler, terörsüz bölge hedefine dikkati çekerek Suriye'deki terör yapılanmalarının silahlı varlıklarının sona erdirilmesi yönündeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz diye konuştu. Bakü'nün işgalden kurtarılmasının 108. yılında Azerbaycan'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'e yayılmasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı, Türkiye'nin barış için girişimlerini sürdüreceğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ay boyunca yoğun bir toplantı trafiği olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Cuma günü Yüksek Disiplin Kurulu 49 ismin dosyasını görüşecek. CHP'li milletvekilleri ay sonunda Bolu Abant'ta kampa girecek. Milli İstihbarat Teşkilatı siber casuslara yönelik bir operasyona imza attı. MİT koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli AYDO yazılıma operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan iki termik santrale ilişkin yargı süreci devam ediyor. Sendika ve bölge muhtarları Ankara'da basın açıklaması yaptı. Açıklamada santrallerin faaliyetlerini sürdürmesinin istihdam ve bölge ekonomisi açısından önem taşıdığı vurgulandı. Gözler şimdi acele kamulaştırma kararına karşı Danıştay'da bugün görülecek davada. Doku soruşturmasında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 38'e yükseldi. İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist de devreye giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pist

listenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 18 Eylül'de hizmete alınacağını duyurdu. İçme sütlerinde yeni dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğini sağlamak ve tüketiciyi korumak amacıyla Türk Gıda Kodeksi tebliğinde değişikliğe gitti. Şeker oranına sınırlama getirilirken doğal ifadesinin kullanımı da yeni kurallara bağlandı. Belçika'nın Şelle bölgesindeki Tevfik Camisi 11 gün içinde ikinci kez İslam karşıtı saldırının hedefi oldu. Caminin duvar ve pencerelerine sprey boyayla İslam karşıtı nefret mesajları yazıldı. Kosova Kurtuluş Ordusu'nun eski liderlerine karşı Hollanda'nın Lahey kentinde görülen davada nihai kararın açıklanmasına saatler kaldı. Mahkeme, eski cumhurbaşkanının da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkındaki kararı bugün verecek. İran'la çatışmanın Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyeti giderek büyüyor. ABD Kongresi Bütçe Ofisi'nin hesaplamasına göre operasyonun Pentagon'a faturası 1 Ağustos itibarıyla 38 milyar doları buldu. Çatışmaların uzaması halinde hem askeri stoklar üzerindeki baskının hem de ekonomik maliyetin daha da artması bekleniyor. Yapay zeka dünyası tarihin en büyük güvenlik krizlerinden birini yaşıyor. Son günlerde teknoloji liderleri, araştırmacılar ve siyasetçiler arasında benzeri görülmemiş bir yavaşlama tartışması yürütülüyor. Geliştirme hızının insan kontrol kabiliyetini aştığını savunanlar acil fren çağrısı yapıyor. Küresel rekabeti öne süren diğer kesim ise tam gaz devam mesajı veriyor. Tartışmanın fitili, yapay zekanın kontrolünün elden çıkabileceğine dair peş peşe gelen somut raporlar ve istifalarla ateşlendi. UEFA 2028 ve 2029 yıllarında düzenlenecek finallerin ev sahiplerini açıkladı. Şampiyonlar Ligi finali 2028 yılında Münih'te, 2029'da ise Barcelona'da oynanacak. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası D grubundaki son maçında Letonya ile karşılaşacak. Türkiye-Letonya maçı saat 17'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

TRT Türkü. Aşın aşın anay, işin anay inay, keleşin beşin anay, işin anay inay, o başın

0: benim türküm.
1: Ben Manisa Şehzadelerden Murat Koçanalı. Sıradaki türküyü Ali Ağaçdiken, Kahraman Bey ve Hasan Bey'e armağan ediyorum.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan Yurttan Sesler programıyla sizinleyiz. Program yapımcımız Esra Eren, ton maisterimiz Fırat Özturan, koromuzun şefi ben Ali Çakar yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, tarda Ali Özkan Özcan, kaval ve zurnada Halil Çokyürekli, nefesli sazlarda Ömer Altuntaş, kabak kemanede Cafer Nazlıbaş, ritim sazlarda Murat Kas, Gökhan Mert Erol, Hüseyin Özdoğan, basta Tayfun Şakalakoğlu. Programımıza koromuzun söyleyeceği bir türküyle başlıyoruz. Muzaffer Sarı Söze'nin Aydın yöresinden derlediği Abalımın Cepkeni Safi Sırma İlikli, Abalımı Vuranlar 12'de Giritli türküsünü koromuzdan dinliyoruz.

Koromuz Mehmet Karadedeli'nin derlediği Uşak Kaşbelen köyü yöresi türküsünü seslendiriyor. Olaydı olaydı yar benim olaydı.

Selcan Kökçen Şahin'in sesinden Hasan Hüseyin Kural'dan alınan Denizli Yöresi türküsünü dinliyoruz. Şu dinarın sıra sıra söğüdü, biz giderken yaprakları göğüdü.

Çiler Şatıroğlu, İsmet Egeli'nin İsmail Kuloğlu'dan derlediği türküyü seslendiriyor. Güvercinim uçar uçar yorulur, avcı vurmuş kanatları kırılır.

Emrah Koçak, Köksal Coşkun'un Mediha Coşkun'dan derlediği Erzurum Olur Yöresi türküsüyle devam ediyor programımıza. Felek Ağu'dan felek, Ağu dağıdan felek, çöp derdim yuva yaptım, yuvam dağıdan felek.

Emre Kızıl bizi Sivas yöresinden derlenen bir türküyle buluşturuyor. Gitme durnam gitme yollar ıraktır. Şu halıma şu gönlüme bak benim.

Koromuz Elazığ yöresinden Adnan Çilesiz'den alınan bir türkü seslendiriyor. Yeşil yaprak arasında kırmızı gül goncesi, nerelerde mesken kurmuş gönlümün eğlencesi.

Nihat Kaya'nın Çanakkale Küçükkuyu Adatepe yöresinden derlediği türküyü Tuğba Ger'in sesinden dinliyoruz. Derelerin ayazı, gül sinenin beyazı.

Ahmet Yamacı'nın Diyarbakır yöresinden derlediği türküyü ben Ali Çakar seslendireceğim. Hangi bağın bağbanı sen gülü sen, aldın aklım beni ettin deli sen.

Programımızın sonuna geldik değerli dinleyenlerimiz. Program yapımcımız Esra Eren, ton maisterimiz Fırat Özturan, koromuzun şefi ben Ali Çakar yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, tarda Ali Özkan Özcan, kaval ve zurnada Halil Çokgürekli, nefesli sazlarda Ömer Altuntaş, kabak kemanede Cafer Nazlıbaş, ritim sazlarda Murat Kaz, Gökhan Mert Erol, Hüseyin Özdoğan, basta Tayfun Şakalakoğlu. Hakan Ünal'ın seslendireceği Kerkük yöresinden derlenen Kar Etmez Ahım Sen Gülizare türküsüyle size veda ediyoruz. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın, iyiye güzele umuda uzansın yollarımız.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Milli İstihbarat Teşkilatı siber casuslara yönelik bir operasyona imza attı. MİT koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli AYDO yazılıma operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, deprem bölgesindeki kültür varlıkları için 22 milyar lira bütçe ayrıldığını söyledi. Bugüne kadar 377 eserin 209'unun restorasyon ve ihya çalışmalarını tamamladık dedi. Kahramanmaraş'ta konuşan Bakan Ersoy, yıl sonuna kadar 58 eserin daha tamamlanacağını açıkladı. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 29'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mahkeme 17 şüpheli içinse adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Bir şüpheli savcılıktaki işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan Moldova uyruklu şüpheli İstanbul Esenyurt'ta yakalandı. Şüpheli işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edilecek. Mersin'de Ailem Güvende operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheliden 28'i tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gülistan doku soruşturmasında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 38'e yükseldi. JASAT timleri Elazığ'da evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği sanılan Ağa ve Nimet Ülkü çiftinin cinayete kurban gittiğini tespit etti. Gasp edilen ziynet eşyalarının havalimanında X-ray cihazına yansımasıyla katil zanlısı yakalandı. Akıncı Taurusi insansız hava aracı Sungur hava savunma füzesiyle gerçekleştirdiği atış testinde yüksek süratli insansız hava aracını tam isabetle vurdu. Akıncı hava muharebesinde mühimmat çeşitliliği kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu. Baykal Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar başarılı geçen teste ilişkin görüntüleri Milli Teknoloji Hamlesi etiketiyle paylaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı içme sütleri tebliğinde önemli değişiklikler yaptı. Artık her sütün üzerine doğal yazısı yazılamayacak. Sütte aroma verici olarak sadece doğal aroma vericiler kullanılabilecek. Sütteki yanıltıcı yağ oranları da değişiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin soykırımcı İsrail'e silah yardımları artarak devam ediyor. ABD basını Trump yönetiminin İsrail'e 2,8 milyar dolarlık silah satışına hazırlandığını yazdı. Söz konusu satış gerçekleşmesi halinde son yıllarda ABD'nin İsrail'e tek kalemde gerçekleştireceği en büyük mühimmat satışı olacak. Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası Fed'in kritik faiz kararında. Banka kararını bu akşam saat 21'de açıklayacak. Kararın ardından Fed Başkanı Kevin Warsh basın mensuplarının karşısına geçecek, soruları yanıtlayacak.

0: Spor.
1: UEFA 2028 ve 2029 yıllarında düzenlenecek finallerin ev sahiplerini açıkladı. Şampiyonlar Ligi finali 2028 yılında Münih'te, 2029'da ise Barcelona'da oynanacak. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası D grubundaki son maçında Letonya ile karşılaşacak. Türkiye-Letonya maçı saat 17'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Efendim 16 Eylül Çarşamba gününde TRT Türkü frekansında Türkülerle Gün Ortası programıyla bugün de sizlerleyiz. İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan selamlıyoruz sizleri. Bugün yaklaşık bir saat boyunca yine birbirinden değerli İzmir Radyosu'nun sanatçıları sizler için birbirinden güzel türküleri seslendirecekler. Yine saz üstadlarımız onlara eşlik edecek. Kimler var derseniz bugün Tuncay Kemertaş, Asilan Doğan, Tuğba Ger ve Sabahattin Gülümser'den dinleyeceğiz türküleri. Onlara saz grup şefimiz Halil Demirler bağlamasıyla nefesli sazlarda Halil Çok Yürekli, Kabak Kemane'de Cafer Nazlıbaş, Tar'da Ali Özkan Özcan, Ritim'de Gökhan Merterol ve Bas'ta Tayfun Şakalakoğlu eşlik edecek. Programı sizler için yapımcımız Sema Yardımcı Öz hazırladı. Sesimizi sizlere tonmeisterimiz Yusuf Günday ulaştırıyor ve mikrofon başında ben Leyla Köselerli. Saat 13'e kadar gönlünüzden geçenlere ses olmak için buradayız efendim. Çok güzel bir türküyle açtı sevgili Tuncay Kemertaş yayını. Hemen kendisine teşekkür edelim ve bir merhaba diyelim.
1: Merhaba.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, hoş buluştuk. Ben teşekkür ediyorum.
0: Çok güzel bir türküydü. Ey sevdiğim sana şikayetim var dedik.
1: Merhum Muhlis Akarsu üstadımızdan alınan bir türküydü. Hı hı. Şimdi yöremiz Urfa.
0: Urfa'ya gidiyoruz.
1: Aynen, Lütfi Emiroğlu'ndan Mehmet Özbek hocamızın derleyip notaya aldı. Bir başka güzel türkü var sırada. Kara Çadır'ın kızı, fermanası kırmızı diyeceğiz efendim.
0: Buyurunuz, dinliyoruz keyifle.

0: Çok teşekkürler.
1: Ben
0: Gönlünüze
1: teşekkür
0: sağlık.
1: Çok mersi.
0: Bu güzel eşlikleri için üstadların da gönüllerine sağlık. Ve türkülerle gün ortasında şimdi Asilhan Doğan alıyor sırayı. Mikrofon başındaki yerini aldı bile sevgili Asilhan. Hoş geldin yayına sen de.
2: Hoş bulduk. Merhabalar. Kolaylıklar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. İki güzel Kütahya türküsü görüyorum repertuarında.
2: Evet, doğrudur. Hisarlı Ahmet üstadımızdan alınan iki Kütahya türkümüz var.
0: İlki?
2: İlki yağmur yağar, her dereler sel alır diyeceğiz.
0: Gurbet, hasret, sistem dolu bir türküyle başlayacağız,
2: evet.
0: O zaman. Dinliyoruz, buyurunuz.

Efendim Kütahya'dan ayrılmıyoruz. Asilhan Doğan'ı yine bir Hisar Ahmet türküsüyle dinlemeye devam ediyoruz. Bu kez gidin bulutlar gidin, yârime selam edin diyor.

0: Çok teşekkürler. Gönlünüze sağlık. Efendim Asilhan Doğan'dan iki güzel Kütahya türküsü dinledik. Türkülerle gün ortasında sırada Tuğba Ger var. Sazıyla hem çalıp hem söyleyecek iki güzel türkü. Sevgili Tuğba Ger, hoş geldin yayına sen de.
1: Hoş bulduk canım. Çok teşekkürler. Sevgiler, saygılar tüm dinleyenlerimize.
0: Sağ ol, var ol. İlk olarak Bolu'dan bir türkü seslendireceksin, doğru mu? Bolu,
1: evet,
0: yöresinden.
1: Evet. Emin Aldemir Ahmet Sevinç'ten almış, hı-hı, derlemiş. Beyaz giyime toz olur, siyah giyime söz olur. Gel buradan gidelim, muradımız tez olur.
0: Diyeceğim. Buyurunuz.

0: Çok teşekkürler. Gönlüne sağlık sevgili Tuğba Ger. Hem çaldı hem söyledi bu güzel türküyü. Bu kez Kırşehir yöresinden bir türkü seslendirecek bizlere Tuğba Ger. Hepimizin çok bildiği büyük usta Neşet Ertaş'tan alınmış bir türkü. Sen anons etmek ister misin?
1: Çok sevilen türkülerden biri. Ben de çok seviyorum gerçekten. Şu garip halimden bilen İşveli Nazlım. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen?
0: Buyurunuz.

Çok teşekkürler. Gönlüne sağlık sevgili Tuğba Ger. Bu güzel türkü için saatler 12.37'yi gösterdi değerli türkü dostlarımız. Şimdi İzmir Radyosu sanatçıları sizler için çalıp söylemeyi sürdürecekler ama bir küçük ara, bir Hatay türküsüyle sizleri baş başa bırakacağız. Muzaffer Sarı Sözen'in notaya aldığı ve Hüseyin Tuğra'nın söylediği Gül Kuruttum, Gül Kuruttum.

0: TRT Türkü.
1: Türkülerle gün ortası canlı yayınımız İzmir'den Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan devam ediyor sevgili türkü dostlarımız. Bugün programda solistler geçidi var demiştik. Yine radyomuzun usta seslerinden Sabahattin Gülümser bizlere iki güzel türkü seslendirmek üzere mikrofon başındaki yerini aldı. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: İki güzel türkü de sizin repertuarınızda görüyorum. Önce Burdur'dan bir türküyle başlayacağız,
2: evet,
1: değil mi?
2: Bir zeybek. Peki. Burdur'a özgü Feracemi al isterim.
1: Dinliyoruz efendim, buyurun.

0: Çok teşekkürler. Gönlünüze sağlık. Ve şimdi Afyon yöresinden bir türküyle devam ediyoruz. Sabahattin Gülümser'in güzel sesini dinlemeye. Kadir Üstündağ'dan alınan bir türkü seslendirecek. Bir hareketli türkü bu kez,
1: evet,
0: değil mi?
1: Neşeli bir türkü.
0: Ben giderim oduna, şahan derler adıma diyoruz şimdi de.

0: Çok teşekkürler bu güzel, keyifli türküyle, türkülerle gün ortasında ritmimizi artırdık. Yavaş yavaş da programın sonuna doğru ilerlerken şimdi bir kez daha sevgili Tuncay Kemertaş mikrofonda bizlere bir Malatya türküsü okuyacak bu kez, değil mi?
1: Evet, merhum Fahri Kayahan'dan alınan bir güzel Malatya türküsü, Çiçekten Harman Olmaz, Yar Derde Derman Olmaz diyeceğiz.
0: Buyurun.

0: Çok teşekkürler bu güzel türkü için. Efendim türkülerle gün ortasında şimdi bir kez daha Sinan Doğan'ı dinleyeceğiz. Bir Ürgüp türküsü.
1: Evet, bir Ürgüp türküsü. Dam başında sarı çiçek, buradan gidek Ürgüp'e göçek diyeceğiz.
0: Buyurunuz.

Çok teşekkürler, gönlünüze sağlık. Efendim saatler 12.56'yı gösterdi bile, türkülerle gün ortasında. Bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün birbirinden değerli sanatçıları ağırladık programda. İzmir Radyosu'nun ses sanatçıları Tuncay Kemertaş, Asilhan Doğan, Tuğba Ger ve Sabahattin Gülümser birbirinden güzel türküleri sizler için okudular. Onlara saz üstadlarımız, saz grup şefimiz bağlamasıyla Halil Demirler, nefesli sazlar Halil Çok Yürekli, Kabak Kemane'de Cafer Nazlıbaş, Tar'da Ali Özkan Özcan, Ritim'de Gökhan Merterol ve Bas'ta Tayfun Şakalakoğlu eşlik etti. Programı sizler için yapımcımız Sema Yardımcı Öz hazırladı. Ton Meisterimiz Yusuf Günday ile birlikte mikrofon başında ben Leyla Köseler'le güzel, keyifli bir saat geçirdiğinizi dileyerek sizleri sevgili Tuğba Ger'in sesiyle bir kez daha baş başa bırakıyoruz. Türkülerle kalın. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, biz geldik, türkülerimizle geldik. Siz de hazırsanız buluşma zamanıdır. Bir saat boyunca TRT Erzurum Radyosu'ndan sunacağız programımız Bizim Elleri. Biz hazırız efendim. Bir saat boyunca türkülerimizi sizin için seçtik, size sunacağız. Program yapımcımız Alev Altun, teknik yönetimde Talip Akpınar, spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Bir türküyle karşılayalım sizi Erzurum'da, ardından diğer türkülerimize devam edelim programa. Arşivden seçtik programın ilk türküsünü, bir Malatya türküsü. Tuğran Engin seslendiriyor. Dünya umuruna meylini verme. Hoş geldiniz.

Sevgili dinleyenlerimiz, aşık Yaşar Reyhani'den alınan Erzurum türküsü. Adile Kurt Karatepe yorumluyor. Biz de hep birlikte kulak veriyoruz bu güzel Türkiye. Kömür gözlüm, ateşine düşelim.

0: TRT Türkü.
1: Bir ay doğar ilk akşamdan geceden, şavku vurur pencereden bacadan. Sevgili dinleyenlerimiz, bir Malatya türküsüyle devam ediyor program. Cengiz Özkan seslendiriyor bu türküyü de.

Programımıza devam ediyoruz. Yine türkülerimizle gönül köprüsü kurmaya devam ediyoruz programımız içerisinde. Bir türkü daha dinletelim size. Hulusi Seven'den alınan bir Erzurum türküsü. Yavuz Bingöl yorumluyor türküyü. Ela gözlüm ben bu elden gidersem, zülfü perişanım kal melul melul.

Ulaştı sevgili dinleyenlerimiz. Programımız Bizim Elleri TRT Erzurum Radyosu'ndan canlı olarak sunuyoruz. Türkülerimiz sizinle buluşmaya devam ediyor. Bu kez türküyü Sevcan Orhan'dan dinletelim. Bozuldu dünyanın lezzeti tadı.

0: TRT Türkü.
1: Programımız içerisinde türkülerimiz sizinle buluşmaya devam ediyor. Engin Utar seslendiriyor. Ahlatın başındayım.

Arşivden seçtiğimiz bir Çukurova türküsü sevgili dinleyenlerimiz. Genç yaşta kaybettiğimiz sanatçılarımızdan biri. Biz onu bu sesiyle, bu türküsüyle bir kere daha analım. Dere kenarından geçtim, soğuk sularından içtim. Ben bu derde nereden düştüm bilemem. Meliha Güneş seslendiriyor.

Türkülerle başladık, türkülerle bitirdik programımızı sevgili dinleyenlerimiz. Türkülerimiz, sesimiz, soluğumuz oldu bugün de. Biz yine yarın aynı saatte huzurlarınızda olacağız. Siz programlarımızı dinlemeye devam edebilirsiniz. Türkülerimizi dinlemeye devam edebilirsiniz. Program yapımcımız Alev Altun'du. Teknik yönetimde Talip Akpınar vardı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Son bir türküyle size veda ediyoruz. Bir Hatay türküsüyle veda ediyoruz. Zara seslendiriyor. Şu karşıki dağda kar var, duman yok. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz spikeriniz Selvi Karakoç. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin devam ettiğini belirtti. Kurumsallaşma süreci tamamlandıktan sonra daha somut adımların atılacağı mesajını da verdi. Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırıları karşısında Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu açıkladık, Mekke İttifakı'nın ruhuna göre davranıyoruz dedi. Hakan Fidan, Suriye'yi istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli en yüksek tehdidi İsrail olduğuna da dikkati çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hayat pahalılığı ile mücadelenin en büyük öncelik olduğunu söyledi. Seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceklerini belirtti. Bakan Şimşek, Bloomberg EYT Habertürk ortak yayınında soruları yanıtladı. Bütün kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşı en az enflasyon kadar artacak dedi. Hakim ve savcı atamalarında yeni sistem hayata geçiyor. Atamalarda hizmet puanı ve puan sıralamasının temel ölçüt olacak doğu-batı ayrımı kalkacak açıklaması yapıldı. Yeni sistem 2027 yılı ana kararnamesiyle uygulanacak açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptı. Vatandaşlarımızın adalete daha etkin ve hızlı erişmesi için yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük suçlamasıyla açılan ceza davası 21 Ekim'e ertelendi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 29'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku için süren soruşturma derinleşiyor. 7 ilde düzenlenen son operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin sorgu işlemleri tamamlandı. 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim altyapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu alana yönelik 2035'e kadar 28 milyar dolarlık yatırım yapılacağını duyurdu. Bayraktar, sistemin temel altyapısının oluşturulduğunu ve dağıtım şebekelerinin çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ve Almanya arasındaki tarımsal ticaret hacminde hedefin 5 milyar dolar olduğunu açıkladı. Bakan Yumaklı, Alman mevkidaşı Alois Reiner ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki tarım ve gıda sektörlerinde işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin ortak niyet beyanı imzalandı. Milli Eğitim Bakanlığı çocukların oyun hakkını güvence altına almak ve oyun kültürünü yaşatmak için Türkiye'de ilk kez oyun politika belgesi ve eylem planı hazırladı. Bu kapsamda çocuklara teneffüs ve doğal oyun için ayrılan süreler korunacak, geleneksel oyunlarla yerli dijital oyunların geliştirilmesi de desteklenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye genelinde 259.402 gencin evlilik kredisinden yararlandığını söyledi. Gabar ve Filios'taki madenlerin gelirlerin %20'sinin aile ve gençlik fonuna aktarıldığını vurguladı. Denizli'de konuşan Bakan Göktaş, "Her daim gençlerimizin yanındayız." dedi. Washington-Tahran hattında gerginlik sürerken İran'la ilgili eylemleri nedeniyle ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'in azine yönelik tasarı sunuldu.

tasarının geçme ihtimalinin çok düşük olduğu ifade ediliyor. ABD Temsilciler Meclisi, İran'a saldırıların durdurulmasını hedefleyen savaş yetkileri tasarısını da onayladı. Endonezya'da 6 Eylül'de meydana gelen yanardağ patlamasının ardından 8 kişiden haber alınamıyor. Yanardağ bölgesine haber için giderken kaybolan gazetecilerin arasında Anadolu Ajansı'nın kameramanı da bulunuyor. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından her gün canlı olarak size sunduğumuz Türkü Diyarı programına hoş geldiniz. Bize ayrılan süre boyunca sevilen türkülerimizden yaptığımız zengin seçkiyi siz değerli TRT Türkü dinleyicilerimize sunacağız. Program ekibimize gelince, Deniz Özalp hazırladı bugünkü Türkü Diyarı programımızı. Ana kumanda masasında değerli arkadaşım Ufuk'tan Akgün, Uğur Ekmekçi özür dilerim. Ve mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu. Radyoları başında bizi dinleyen tüm dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Açılışımızı Osman Kalay'ın seslendirdiği Antalya Korkut Eli türküsüyle gerçekleştirdik. Çay benim, çeşme benim, derdimi deşme benim, hakikatli yar isen önümden geçme benim. Hemen ardından Isparta yöresine uğrayalım şimdi. Yöre ekibinden alınan türküde Hayal Kendirci'ye kulak vereceğiz. Çayır çimen geze geze diyecek sanatçı.

Değerli dinleyenler, şimdi Güneydoğu'ya çeviriyoruz yönümüzü. Sevdiğinden ayrılmış bir aşığın intizarını sanatçımız Celal Bakar'ın sesinden dinletiyoruz. Eşimden ayrıldım, gözyaşım durmaz radyolarınızda.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, sözleri ve bestesi Rıdvan'a ait olan bu içli türküye usta sanatçı Musa Eroğlu ses verecek şimdi. Açma yaram derin derin, dermanını bilen gelsin. Başka tabipler istemem, beni derde salan gelsin.

taşa basma iz olur. Kız kunduran toz olur. Gel buradan gidelim. Eller duyar söz olur. Kayseri yöresinden Ahmet Gazi Ayhan'dan derlenen bu türküyü de Nimet Bülbül'ün icrasıyla paylaşıyoruz sevgili dinleyicilerimiz.

Afyonkarahisar, Emirdağ'a uzanıyoruz. Sevdiğinin gelin olup gidişini gördükten sonra arkasından yakılmış bu sevda türküsünü Sümer Yezgün'ün Ali Ercan'dan derlemiş sevgili dinleyenler. Nuri Esentürk seslendiriyor,

sevgili dinleyenler, Elazığ yöresinin meşhur türkülerinden birine veriyoruz sırayı. Arzu Akmeşe'nin sesiyle dinleyeceksiniz. Alayvan'da han kalmadı, beylikte sultan kalmadı diyor sanatçı.

su gelir çağlar Ayşem. Gülen göz ağlar Ayşem. Gelinlik kuşağını sana kim bağlar Ayşem? Diyarbakır yöresinin güçlü divan geleneğinden bir örneğe yer veriyoruz değerli türkü severler. Şark bülbülü Celal Güzelses'in kaynaklık ettiği, İzzet Altınmeşe'nin yanık sesiyle bizleri mest ettiği divanda ilahi aşkın kadehinden tattığı ilk damlayla dünyadaki çelişkilerden, çokluktan, kalabalıktan sıyrılıp varlığın tek bir hakikatten ibaret olduğunu idrak ettiği anlatılıyor türküde.

0: Türkü Diyarı devam ediyor.
1: İzzet Altınmeşe'den dinledik. Bu iyi vahdet almışam bu Silebi'den dedi sanatçı. TRT Türkü'de Türkü Diyarı programında canlı yayın birlikteliğimiz sürüyor. Saatlerimiz 14.35'i gösterirken yöre yöre, diğer diğer gezdiğimiz türkü yolculuğuna Karaman yöresinden hareketli bir oyun havasıyla devam ediyoruz. Yıldız Çam söylüyor, Karaman'ın bayırına at bağladım çayırına.

Sevgili dinleyenler, Kars Digor'dan Gündüz Hatunoğlu'ndan alınan keyifli türküde solist Ömer Faruk Resuloğlu'na siz de alkışlarınızla tempo tutarak eşlik edeceksiniz diye düşünüyoruz. Dinleyeceğimiz Türkiye'ye gelince, baca baca barhanı, baca da gül çalhanı, dökme gülün suyunu, o yer, o yer gele yıkanı.

Türkü Diyarı TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından Kerkük'ten derlenmiş bestesi Mehmet Özbek'e ait olan türkü ile devam edecek. Seda Bingöl'ün yorumuyla dinleteceğiz. Yıktılar kalamızı, sürdüler belamızı. Daha can boğazdayken çektiler salamızı.

Sevgili dinleyenler, bestesi ve güftesi İbrahim Dizlek'e ait eseri getiriyoruz radyolarınıza. Özcan Türe söyleyecek, neler gördüm neler.

Adıyaman yöresinden derlenmiş, kaybettiğini arayan dertli bir aşığın ağıdını Sabahat Akkiraz şimdi sizler için seslendiriyor. Çıkam yücelere, çıkam oturam, var mı benim gibi yâri yitiren, yolunu bilmem de gidem getirem.

Sabahat Akkiraz'dan dinledik Çıkam Yüceleri. Ne kadar güzel söyledi. Bizler de keyifle dinledik sevgili dinleyenler. Bugün de Türkü Diyar programımızın sonuna geldik. Bu programı sizler için Deniz Özalp hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Uğur Ekmekçi'ydi. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu sizlerle birlikteydim. Yarın aynı saatte yine bu frekansta yepyeni türkülerle sizlerle birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan, Ordu yöremizden bir türküyle ayrılacağız. Nurettin Çamlı'dan, Muhsin Tercan'dan aldığı keyifli türküye eşlik etmeniz dileklerimizle korodan dinletiyoruz. Yine yeşerdi fındık dalları. Hoşçakalın.

TRT Trabzon Radyosu'ndan merhabalar. Ben yapımcınız Yiğit Yavuz. Teknik yapımda Murat Çelik yer alıyor. Karadeniz'den programında ilk olarak Hüseyin Dilaver'den alınmış bir ezgi dinleyeceğiz. Solist İbrahim Can, değerli dinleyenlerimiz.

Fahrettin Dilaver'in kaynaklık ettiği türküyü dinledik. İkinci türkümüz İbrahim Bakır'dan alınmış ve Yozgat Deremumlu köyüne ait. Cengiz Özkan'dan dinleyeceğiz. Mihrican mı değdi, gülüm mü soldu?

Acı Taşan'ın sesinden eski bir kayıt dinledik. Bu kez Bahattin Çamur Ali'den alınmış Karadeniz havasıyla İhsan Eş Radyonuz'da Köprü Çeşme'nin suyu.

Kütahya türküsünü korodan dinleyelim. Kaynak kişi Hisarlı Ahmet. Karanfil oylum oylum geliyor Selvi boylum. Selvi boylum gelince şen olur benim gönlüm.

Nida Tüfekçi'den Bir Ordu Perşembe türküsü dinledik. Sıradaki yöremiz Eskişehir. Osman Özdenkçi'den alınmış türküyle Adile Kurt Karatepe karşımızda. Bu dağlarda bağ olmaz, kara üzüm ağ olmaz, komşu kızı sevenin yüreğinde yağ olmaz.

Gülşen Kutlu'yu bir Rumeli Selanik türküsünde dinleyelim şimdi. Bir fırtına tuttu bizi deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımız mahşere kaldı.

0: gel gel. Oh varol.
1: Mustafa Naci Keskin'den dinlediğimiz türkü Rize yöresine aitti ve Remzi Bekar'dan alınmıştı. Karadeniz'den programı sona eriyor. Son olarak bir Sinop türküsünde Emine Koç'u dinleyeceğiz. Yapımcınız ben Yiğit Yavuz ve teknik yapımdaki Murat Çelik bir bu türküyle veda ediyoruz size. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Milli İstihbarat Teşkilatı siber casuslara yönelik bir operasyona imza attı. MİT koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli AYDO yazılıma operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şirket bir yandan kişisel verilerin korunması konusunda hizmet verdi, diğer yandan kişisel bilgileri sızdırdı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinin önemine dikkati çekti. Amacımız terörü ülkemizin gündeminden bütünüyle çıkarmak dedi. Afyonkarahisar'da konuşan Bakan Güler, dünyada etkisi giderek artan bir Türkiye olduğunu vurguladı. Mersin'de Ailem Güvende operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheliden 28'i tutuklandı. Şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden müstehcen ve fuhuşa teşvik edici paylaşımlarda bulundukları belirlenmişti. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyedeydi. Belediye işlemlerinde rüşvet karşılığı usulsüzlük yapmakla suçlanan zanlılardan 29'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü soruşturmasında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi için FETÖ incelemesi başlatıldı. Dizide Kaşif Kozinoğlu ve ölümüne atıf yapılan bölümler ve olası FETÖ mesajları bilirkişi tarafından incelenerek savcılığa raporlanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hayat pahalılığı ile mücadelenin en büyük öncelik olduğunu söyledi. Seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceklerini belirtti. Bakan Şimşek, Bloomberg HT Habertürk ortak yayınında soruları yanıtladı. Bütün kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşı en az enflasyon kadar artacak, dedi. TOKİ 47 ildeki 405 arsayı açık artırmayla satışa sunacak. 10 milyar 780 milyon liranın üzerinde bedel biçilen arsaların toplam büyüklüğü yaklaşık 1 milyon 768 bin metrekareyi aşıyor. Alıcılar %25 peşinat ve 48 ay vade ile arsa sahibi olabilecek. Bazı taşınmazlarda peşin alıma %15 indirim uygulanacak. Et ürünlerinde yeni standartlar devreye girdi. İlgili tebliğde değişikliğe gidildi, yeni standart getirildi. Bu kapsamda kıymaya, soya veya nişasta karıştırılamayacak, dönerin içeriği açıkça yazılacak. Yeni uygulamanın detaylarını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu. Yumaklı, yeni uygulamayla birlikte sofralara gelen her lokmanın güvenilir olması için denetim ve düzenlemelerin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin devam ettiğini belirtti. Kurumsallaşma süreci tamamlandıktan sonra daha somut adımların atılacağı mesajını verdi. Hakan Fidan, Suriye'yi istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli en yüksek tehdidin İsrail olduğuna da dikkati çekti.

Soykırımcı İsrail Gazze'de çadırlara saldırı düzenledi. Biri çocuk, iki Filistinli hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Gazze'de saldırılarda hasar alan ve çökme riski olan 400 bina bulunduğuna dikkat çekti. Barınma ihtiyacının acilen karşılanması çağrısını yaptı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail işgalcilerin zulmü devam ediyor. Washington-Tahran hattında gerginlik sürerken İran'la ilgili eylemleri nedeniyle ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'in azine yönelik tasarı sunuldu. Tasarının geçme ihtimalinin çok düşük olduğu ifade ediliyor. ABD Temsilciler Meclisi, İran'a saldırıların durdurulmasını hedefleyen savaş yetkileri tasarısını da onayladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın kendisini ve batılı hedefleri hedef alan İHA saldırıları düzenlediğini iddia etti. Zelenski, Moskova'nın gözdağı vermeye çalıştığını söyledi. Sahada da hareketlilik devam ediyor. Rusya iki kente saldırdı. Ukrayna'da Rusya'nın petrol rafinerisini vurdu. Tesiste yangın çıktı. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Akdeniz'in renkleriyle Antalya Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Saat 17'ye dek sürecek canlı yayınımıza tüm türkü dostlarımızı bekliyoruz ve sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz sizlere. Bugün programı Bilgehan Gödek'le hazırladı. Teknik yönetimde Özcan Öztoklu var. Mikrofonda ben Rıza Okur. Ve ilk türkümüzle buluşturalım programımızda sizi. Ceylan Serçe seslendirecek. Çorabını ördüğüm.

Saat 16.26 sayın dinleyiciler. Ali Demirhan şimdi bizimle birlikte bir Gaziantep türküsü seslendirecek. İğne attım tarlaya.

Şimdi Muş'tan bir türkü var. Muazzez Turing kaynak kişi. Yaşar Aydaş da notaya almış. Altan Güvenç seslendiriyor. Mektebin Bacaları.

Artık programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Sıtkı Akın'ı dinleyeceğiz şimdi. Bir Çankırı türküsünde Turhan Toper'in kazandırdığı bir türkü bu. Yüce Dağ Başında.

0: TRT Türkü.
1: Akdeniz'in renklerini Mahattin Karakoç'tan dinleyeceğimiz bir türküyle bitireceğiz. Murat Kilindam'ından.

Akdeniz'in renklerini bitirdik. Bilgehan Gödekli hazırlamıştı. Özcan Öztoklu teknik yönetimdeydi. Ben Rıza Okur sundum. Yeniden buluşuncaya kadar. Hoşçakalın.

Sevgili dinleyenler, toprağa bereketle yoğrulmuş Çukurova'dan sesleniyoruz size. Adana'nın, Mersin'in, Osmaniye'nin, Kahramanmaraş'ın, Gaziantep'in, Kilis'in ve Hatay'ın ezgileri bir başka yankılanır bu topraklarda. Her bir türkü bu coğrafyanın hem sevincini, hem hüznünü, hem emeğini, hem de umudunu anlatır. Bugün sizinle birlikte Çukurova'nın yürekten gelen türküleriyle bir yolculuğa çıkacağız. Kimi zaman bir sevdanın izini sürecek, kimi zaman bir gurbet hikayesine ortak olacak, kimi zaman da dağların ardında saklı kalmış bir ağda kulak vereceğiz. TRT Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Çukurova'dan programı başlıyor. Bugün programı Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yapımda Zafer Arzum sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsü Mersin yöresinden bir türkü. Musa Eroğlu'ndan alınan türküyü Sultan Güler söylüyor. Giyinmiş, kuşanmış yayladan gelir. Bize bu ayrılık Mevla'dan gelir.

Değerli dinleyenler, programımız şimdi de Murat Aldemir'in söylediği bir Azerbaycan türküsüyle devam ediyor. Seher vakti sen tarlaya giden de ses yayılır dört bir yana Süreyya.

Değerli dinleyenler, saatlerimiz 17.16'yı gösteriyor. Programımızda Hakan Ünal'ın söylediği bir Ankara yöresinden türküyle devam ediyor. Suya gider allı gelin, has gelin, topukların nokta nokta bas gelin.

Nida Tüfekçi'nin Abdülvahit Küzecioğlu'ndan derlediği bir Kerkük türküsünü Ahmet Günday'ın sesiyle dinliyoruz. Güzele bak güzele, gelir bizden söz ala. Benim bir esmerim var, değişmem yüz güzele.

Nida Tüfekçi'nin Aysel Sezer'den derlediği Yozgat yöresinden bir türküyü sanatçımız Özgür Eren okuyor. Ak keçi gelmiş oğlağın ister. Ne olur Allah'ım, Allah ne olur bir oğlan göster.

0: TRT Türkü.
1: Sözleri Karacaoğlan'a, müziği ise kendisine ait bir türküyü Musa Eroğlu söylüyor. Karşımda salınıp durma, at boynuma kolun Dilber. Yalın ayak yere basma, giyin altın alın Dilber.

Kul Ahmet'ten derlediği Kahramanmaraş yöresinden bir türküyü Köksal Coşkun okuyor. Seher yeli nazlı yare, bildir beni, bildir beni. Düşmüşem elden ayaktan, kaldır beni, kaldır beni.

0: TRT Türkü.
1: Sayın dinleyenler, saatler 17.46'yı gösteriyor. Programımızda Afyon yöresinden bir türküyü Zeynep Cihan'ın yorumuyla dinledik. Şimdi ise bir Orta Anadolu türküsünü Tuğba Yer söylüyor. Açıl ey ömrümün varı, bağdı sabah olmadan.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Sevgili dinleyenler, programımızda şimdi de Halil Atılgan'ın Selahattin Sarıkaya'dan derlediği Adana yöresinden bir türküyü Hediye Hüseyin'in yorumuyla dinliyoruz. Yandı Çukurova yandı, eli bazlı beyler indi.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsü Niğde yöresinden bir türkü Sibel Güzel'den dinliyoruz. Çekin halaylar düzülsün. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar. Spikeriniz ben Mücella Karadağ. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü soruşturmasında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi için FETÖ incelemesi başlatıldı. Dizide Kaşif Kozinoğlu ve ölümüne atıf yapılan bölümler ve olası FETÖ mesajları bilirkişi tarafından incelenerek savcılığa sunulacak. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış, dizinin 3 senaristinin ifadeleri alınmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin devam ettiğini belirtti. Kurumsallaşma süreci tamamlandıktan sonra daha somut adımların atılacağı mesajını verdi. Husilerin Suudi Arabistan'a hedef alan saldırıları karşısında Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu açıkladık, Mekke İttifakı'nın ruhuna göre davranıyoruz dedi. Hakan Fidan, Suriye'yi istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli en yüksek tehdidin İsrail olduğuna da dikkat çekti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, PKK'nın farklı isimlerdeki yapılanmaları ve bölgedeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini takip ettiklerini söyledi. İranlı mevkidaşıyla görüşen Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Sürece karşı çıkan örgüt üyelerinin İran'a geçebileceği ve örgütün İran içinde daha etkin olabileceği uyarısında bulundu. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük suçlamasıyla açılan ceza davası 21 Ekim'e ertelendi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyedeydi. Belediye işlemlerinde rüşvet karşılığı usulsüzlük yapmakla suçlanan zanlılardan 29'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kamu personeli seçme sınavına Şanlıurfa'da giren 392 aday için yeni sınav kararı verildi. ÖSYM'nin incelemesi sonucunda 22 salonda mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi. 392 aday için eşdeğer sınav yapılacak. Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku için süren soruşturma derinleşiyor. 7 ilde düzenlenen son operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin sorgu işlemleri tamamlandı. 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturmada tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Soruşturmanın kilit isimlerinden olan Umut Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden iade süreci ise devam ediyor. Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin bulunması için çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili açılan soruşturmadaysa 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ailenin 4 çocuğu ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde koruma altına alınmıştı. Sivas Valiliği de Büşra bebeğin kaybolması ile ilgili her türlü ihtimalin titizlikle araştırıldığını açıkladı. Washington-Tahran hattında gerilim sürüyor. İran, Hürmüz Boğazı'nda bir ABD İHA'sını daha düşürdüğünü duyurdu. Tansiyon yükselirken İran Dışişleri Bakanı Arakçı Çin'e gitti. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise İran'la ilgili kararları sebebiyle Savaş Bakanı Hexet'in azledilmesi için Temsilciler Meclisi'ne tasarı sunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. O uyarıya göre Ankara, Eskişehir, Antalya, Denizli ve Çorum'un da aralarında bulunduğu illerde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise kısa süreli fırtına öngörülüyor. Ve 3 büyük il Ankara ve İstanbul'da yarın ve cuma sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İzmir'in doğu kesimlerinde de yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Ankara'da en yüksek sıcaklık 23, İstanbul'da 26, İzmir'de ise 30 derece olacak. Haberleri dinlediniz.

Entari kelimesi geleneksel Türk giyim kültüründe genellikle kadınların giydiği tek parçadan oluşan boydan uzun giysiyi ve fistanı ifade eder. Sözlük anlamıyla kumaştan ibaret bir giyeceği tanımlasa da halk kültürümüzde zarafetin, estetik anlayışının ve toplumsal yaşamın önemli bir simgesidir. Halk edebiyatında ve türkülerimizde entari sadece bir giysi olarak görülmez. Giyen kişinin edasını, duruşunu ve albenisini gösterir. Ozanlarımız entarinin rengini, kesimini ve dökümünü işlerken sevgilinin neşesini, nazını ve aşığın üzerinde bıraktığı ilk izlenimi dile getirirler. Türkülerimizde karşımıza çıkan mor, mavi veya kırmızı entariler, duyguların dışa vurumuyla sevilenin zarafetini simgeleyen temel unsurlardandır. Bugün çalacağımız türküde entari, sevgilinin rengiyle göze çarpan albenisini simgeler. Entarinin moru ve mavisi üzerinden yaşanan sevdalanmayı ve tatlı sistemleri dile getiren bu neşeli türküye kulak veriyoruz şimdi. Entarisi morumuş, yar sevmesi zorumuş.

Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlüğü sona erdi. Türkü sözlüğü.

Merhaba sevgili dinleyiciler, haftanın ortasındayız. Bir çarşamba akşamı, 16 Eylül çarşamba akşamında gün akşama ulaştı. Ve Türk akşamında buluştuk. Ankara Radyosu'ndan selamlıyoruz sizi. Hoş geldiniz buluşmamıza, sefalar getirdiniz sevgili dinleyiciler. İki saat sürecek olan yolculuğumuzda türküler eşliğinde birlikte sefa bulmayı diliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Ve elbette teknik yönetimde sevgili Erdem Aktar'ı sesimizi, türkülerimizi size ulaştıracak. Biz ekip olarak sevgimiz, muhabbetimiz ve türkülerimiz eşliğinde selamlıyoruz sizi. Bu muhabbetle de ağırlayacağız bu yolculuk boyunca. Sevgili dinleyiciler, her zaman olduğu gibi buluşmamızı, yani çıkacağımız yolu hareketli bir türküyle başlattık, karşıladık sevgili dinleyiciler. Demir seslendirdi, anonim bir türkü, Gülüm Gider Bostan'a. Keyiflendik, keyifli de devam edelim. Ama elbette hayatın ritmi gibi türkülerin ritmi de değişken olacak yolculuğumuz boyunca sevgili dinleyiciler. Ritmi ağır, içi heyecanlı, belki ritmi heyecanlı ama hikayesi ağır. Türkülerle buluşacağız. Önemli olan bizde yer edenlerle denk geliyor olması sevgili dinleyiciler. Biz her zaman bu umutla hazırlıyoruz listemizi. Ve ikinci türkümüzde hareketli türküyle devam edeceğiz. Usta sanatçı Sümer Özgü seslendirecek. Burdur yöresinden Hamit Çine'den alınan türküyü, yörede gezenleme adı verilen uzun hava türü türküyle bağlı olarak seslendirecek usta sanatçı bu keyifli tekez ortlatmasını birlikte dinleyelim.

Sevgili dinleyiciler, Burdur yöresinin o kendine özgü türkülerinden biriydi. Teke zortlatması olarak da bilinen türkülerinden biriydi. Anadolu'dan Geldik adlı albüm çalışmasında yer alıyordu. Sümer Özgü'den dinledik. Ve birlikteliğimizi yine bir başka usta sanatçıyla sürdürüyoruz. Müziği Aziz Çelik'e ait türkü formlu bir beste ve Bedi Akar Türk seslendiriyor. Düz dara yer, düz dara, yar zülfün düz dara, 99 yaram var, senden oldu 100 yara.

Sevgili dinleyiciler, Aziz Celil'in müziğini yaptığı türkü formlu bir eser dinledik. Bedi Akartürk seslendirdi. 55. Sanat Yılı adlı albüm çalışmasında yer alıyordu. Sanatçının bu türkü son yıllarında sevilen türkülerinden biri oldu. Saatlerimiz 18.27'yi gösteriyor. Ankara Radyosu'nda yolculuğumuz başlayalı aşağı yukarı 20 dakika oldu sevgili dinleyiciler. Saatler 20'yi gösterinceye kadar devam edecek. Çayınıza, kahvenize, sohbetinize eşlik edecek türkülerle birlikte. Belki yoldasınız, yolculuğunuza eşlik edecek. Trafik yoğunluğunda gönlünüzde yer edenlere denk gelecek türküler bulacaksınız. Biz bu yönde umut ediyoruz ve her gün bu umutla buluşuyoruz sevgili dinleyiciler. Günün akşamını türkülerle birlikte sefalamak için. Şimdi türkülerle yoğun yörelerden biriyle devam ediyoruz. Her yörenin bambaşka tadı, lezzeti var. Sivas yöresiyle devam edeceğiz. Ömer Şan'ın Osman Şan'dan derlediği türküyü Onur Şan seslendiriyor. Kapıya çıktım ki yeller esiyor. İki kız oturmuş beni kesiyor. Birini sevsem biri benden küsüyor. Hangisinden yad eyleyim gönlümü?

Sivas yöresinden alınan güzel türkülerden birini dinledik. Sevgili dinleyiciler, vaktimizi güzelleyen türkülerle buluşmaya devam ediyoruz. Bu kez Van Erciş yöresiyle devam ediyoruz. Van yöresi deyince usta sanatçımız Hüsamettin Subaşı geliyor aklımıza. Evet, türkü Hüsamettin Subaşı'dan alınmış. Ali Güler seslendiriyor. Eze mezeden oğlan, bıyık bezeden oğlan, iğnenin yıldızından, kıza göz eden oğlan.

Arşiv bantları arasında dolaşarak, türkülerin o geleneksel özelliklerini koruyarak seslendirildiği ve usta sanatçıların sesleriyle buluştuğumuz anları seviyoruz sevgili dinleyiciler. O bantlardan birinde Ali Güler'in sesinden Van Erciş yöresini sevilen türküsünü dinledik. Birlikteliğimizi sürdürüyoruz bambaşka bir yöreyle, Ordu yöresiyle devam ediyoruz. Ordu Aybastı yöresinden Tuğrul Şan'ın derlediği türküde Sedat Ünver'i dinleyeceğiz birlikte. Sevdiğime varamadım, ipek çorap giyemedim, muradıma eremedim.

Ankara Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türkü Akşamı'nda birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili dinleyiciler ve Seymenler Diyarı'ndan bir türküyle devam ediyoruz. Ankara'da yağmura gel gel geliyorum diyen bir hava var. İşte bu hava eşliğinde biliyorsunuz genelde Efeler, Zeybekler için yazılan ya da onların dilinden dökülen türküler birer ağıttır sevgili dinleyiciler. O içerikte bir türkü dinleyeceğiz ve yörenin ünlü isimleri Rıfat Balaban'ın Yağcıoğlu Fehmi Efe'den derlediği bir türkü. Radyomuz sanatçısı Senem Akdemir seslendiriyor. Höyüklünün etrafı köşk olsun, beni vuran da Efelere aşk olsun. Aynalı Martin mezerime taş olsun.

Sevgili dinleyiciler, keyifli bir türkü dinledik. Kars yöresinden Aşık Murat Çobanoğlu'ndan alınan bir türküydü ve sanatçımız Azize Gürses seslendirdi. Türkü akşamında birlikteliğimizi bir Azerbaycan türküsüyle sürdürüyoruz. Nigar Refi Beyli'ye ait sözleri türkünün ve Yol Arkadaşları grubu seslendiriyor. Alagözüm, senden ayrı geceler, bir ilkimin uzun olur ne eyleyim?

İçimizi saran bir sevda türküsü, Azerbaycan türküsüydü sevgili dinleyiciler. Ve birlikteliğimizi Sivas Şarkışla yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Veysel'den derlediği o güzel türkülerden biriyle sürdürüyoruz. Atilla Meriç, Servet Barak ve İsmail Özden birlikte seslendiriyor bu sevda türküsünü. Mecnun'um, Leyla'mı gördüm. Bir kerecik baktı geçti. Ne sordum ne de söyledim. Kaşlarını yıktı geçti.

Saatlerimiz 19.08'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz ve birlikteliğimizi elbette birbirinden güzel türkülerle sürdürüyoruz. Aynur Haşhaş'tan sözleri Pir Sultan Abdal'a ait Bir Deyiş dinledik ve birlikteliğimizi bambaşka bir yöreyle ve bir güzellikle sürdürüyoruz. Elazığ yöresiyle sürdürüyoruz. O içimizi tutan, gönlümüzü saran türkülerinden biri Elazığ yöresinin ve usta sanatçımız ve Elazığlı sanatçımız Muzaffer Ertürk seslendiriyor. Öncelikle Erzincan Kemaliye yöresinden Hafız Burhan'dan alınan bir uzun havayı seslendirecek sanatçı ve bağlı olarak Elazığ yöresinin sevilen türkülerinden biri Ahçı'yı Yolladım Urum Eline.

Sevgili dinleyiciler, Türk Akşamı'nda art arda usta sanatçıların sesinden birbirinden güzel türküler dinlemeye devam ediyoruz. Sanatçımız Emel Taşçıoğlu'nu dinledik. İz Kalır adlı albüm çalışmasında yer alan ve Erzurum yöresinden Haydar Telhüner'den repertuarımıza kazandırılan sevilen türkülerden biriydi, bir sevda türküsü. Birlikteliğimizi yine bir usta sanatçıyla sürdürüyoruz. Sevgili dinleyiciler, Bozkır'ın tezenesi olarak hepimizin tanıdığı Bozaklar'ın ustası Neşet Ertaş'la sürdürüyoruz. Arşivden seçtiğimiz bantta Kırşehir yöresinden alınan türküyü seslendiriyor sanatçı. Kar mı yağmış yüce dağlar başına, merhamet eylemez gözlerimin yaşına, daha değmemiştim 15 yaşına, vurdu felek, kırdı kollarımı dalımdan.

Nevşehir Ürgüp yöresinin o keyifli türkülerinden biri Ürgüplü Refik Başaran'dan alınan türküyü dinledik. Zeynep Cihan seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 19.26'yı gösteriyor. Türkü akşamında birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Saatler 20'yi gösterinceye kadar devam edecek olan yolculuğumuzda sırayı sözü müziği Erzincan yöresinden sevgili dinleyiciler yetişen ünlü ozanımız Aşık Daimi'ye ait bir türküyle sürdürüyoruz. Radyomuz

Anadolu'nun sanatçısı Ferhat Durmuş ve Erdal Erzincan birlikte seslendiriyor türküyü. Meste deli gönül meste, armağanım vardır dosta, hasretinden oldum hasta, garip ağlama.

Sevgili dinleyiciler, Erzincan yöresinden yetişen iki büyük ozan Aşık Daimi ve Aşık Davut Sulari'den alınan türküleri dinledik. Arda arda Öznur Sulari seslendirdi Davut Sulari'den alınan türküyü ve birlikteliğimizi bir başka sevilen türküyle, bir klasik türküyle sürdürüyoruz. Mustafa Hisarlı'nın Hisarlı Ahmet'ten derlediği Kütahya yöresinden alınan türküyü Nazlı Öksüz seslendiriyor. Ay İstanbul, sen bir han mısın?

Birini dinledik. Saatlerimiz 19.41'i gösteriyor. Türk akşamında birlikteliğimiz, türkülere sarılı birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bu kez Şanlıurfa yöresiyle devam ediyoruz. Yörenin en sevilen türkülerinden biri Muzaffer Sarı Sözen'in Cemil Cankat'tan derlediği türküyü Yavuz Bingöl seslendiriyor. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar, ciğerim yanıyor, gözlerim ağlar, benim zalim derdim cihanı yakar.

Şanlıurfa yöresinden gönlümüzü tutan türkülerden biri bir sevda türküsü sevgili dinleyiciler. Sen Türkülerini Söyle adlı albüm çalışmasında yer alan türküde Yavuz Bingöl'ü dinledik. Birlikteliğimizi bir deyişle sürdürüyoruz. Kahramanmaraş Öreli Köyü'nden Nazmiye Coşkun Özgül'ün derlediği türküyü Hüseyin Turan seslendiriyor. Bin derdim var idi, bin daha oldu. Derdimin dermanı aman ha aman.

Gaziantep yöresinden alınan keyifli türküyü dinledik. Celal Bakar, Melih Duygulu ve Mustafa Kılıç birlikte seslendirdi bu yöresel havayı sevgili dinleyiciler. Ve birlikteliğimizi bir yöresel havayla daha sürdürüyoruz. Bir tulum havasıyla sürdürüyoruz. Birol Topaloğlu seslendiriyor. E kız fidan boylusun, sevilir cilvelisin.

denizden çıktı duman aldı dağları hemen gelir misin ben ondan haydi dedim sana denizden çıktı duman aldı dağları hemen gelir misin ben ondan haydi dedim sana denizden denizden

Hareketli bir tulum havasıyla veda vaktine ulaştık. Bu akşamlık sevgili dinleyiciler, Türkiye Akşamı'nın sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Teknik yönetim

sevgili Erdem Aktarı. Sesimizi, türkülerimizi size ulaştırdı. Her zaman olduğu gibi sevgimiz, muhabbetimizle ağırladık sizi Ankara Radyosu'nda. Ve bu saatten sonra da elbette huzurlu bir geceye uğurluyoruz. Gönlünüzce huzurla, afiyetle geceler olsun sevgili dinleyiciler. Yarın biz aynı saatte burada olacağız. Arzu ederseniz türkülerle buluşacağınız bir akşamı, saatler 18.10'u gösterdiğinde buluşmayı dileriz sevgili dinleyiciler. Vedamıza yine bir türkü katacağız. Samsun Vezirköprü yöresinden alınan türküyü Gülay Özer seslendirecek. Tekrar buluşuncaya kadar her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

Merhaba sevgili dinleyenler. İstanbul Radyosu'nun hazırladığı Radyo Sanatçıları konseriyle bu akşam arşiv kayıtlarında 2005 yılına gideceğiz ve merhum Ali Gürlü'nün sunduğu konseri sizinle paylaşacağız. Konserin değerli şefi Mehmet Erenler. İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçılarından dinleyeceğiz.

0: diyeceğimiz birbirinden güzel türkülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Keyifli dinlemeler.
1: Sevgili konuklar, değerli dinleyicilerimiz, İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Radyo Sanatçıları Türk Halk Müziği konserine hoş geldiniz. Radyomuzun hepsi birbirinden değerli, sesleri ve sazları koromuzu oluşturuyor ve huzurunuza bir kez daha gönülden alkışlarla Şef Mehmet Erenler'i davet ediyorum efendim.

Türkülerle ilk durağımız İsmet İnci'den derlenen bir ezgiyle Bursa Keles Yağcılar Köyü. Türküyü derleyen Erhan Kutsal. Aşalım aşalım dağlar aşalım, düşelim düşelim ovaya düşelim. Koromuz ve türkülerimiz sizlerle.

Konserimizin ilk solisti Şanlıurfa Kısas Köyü'nden Kısas Semahını sunacak. Bugün yasta gördüm zülfü siyahı, gülmedi sultanım bilmem ne haldır. Ve alkışlar Elvan Sevim için.

Ege'deyiz sevgili dostlar. Ege'li uzun havasına gurbet demiş. Gurbetin acısını, hüznünü yaşatmak için. Türkülerini en hareketli namelerle işleyip nakışlamış. Heyecanını ve coşkusunu paylaşmak için. İşte şimdi bu iki güzelliği birlikte sunacağız sizlere. Önce bir gurbet havası. Ersin Baykal'ın kemanesinin nameleriyle başlayacak. Daha sonra hareketli bir türkü, bir teke zotlatması gelecek. Koca çamın gürlemesi dalınan, koç yiğidin eğlencesi yar ilen. Huzurunuza yine sizin gönülden alkışlarınızla Tülin Berbergil geliyor.

Efendim sırada Hatay, Silifke ve Kırıkkale'den birbirine bağlı 3 türkü var. Hatay türküsü Sabahat Bilen'den derlenmiş. Kuyu başında bakır, Fatmam gözlerin çakır. Fatmam'ı hasta diyorlar. Oynuyor şakır şakır. Daha sonra Silifke'ye geçeceğiz ve Cavit Erdem'den derlenen bir türkü dinleyeceğiz. Pınarbaşı ben olayım, bulanırsam bulanayım. Bu iki türküyü sizlere korumuş sunacak. Ve Albus Aktaş'tan derlenen bir Kırıkkale türküsü mikrofonlarımıza bir solistimizin sesiyle, yorumuyla gelecek. Menevşe koymuşlar gülün adını, almadım dünyadan ben muradımı. Bu hareketli türküyü sizlere Aysun Gültekin sunacak.

Bir gün başım alır çıkar giderim. Bana dağlar olsun il deyu deyu. Kayalar başını mekan ederim. Mecnun'un gezdiği bel deyu deyu. Sözler gevheri, yöre Sivas ve kaynak yüksel yıldız. Bir muzaffer erdem derlemesi, alkışlar sema kaya doğan için.

Mehmet Erenler yönetiminde Radyo Sanatçıları Türk Halk Müziği konseri devam ediyor. Ve şimdiki durağımız Malatya Arguvan. Gurbeti mesken

ben kaldım gözyaşlarının. Tambura sazıyla Naci Düzel, kavalıyla Kenan Elmas ve sesiyle yorumuyla Adile Kurt Karatepe sizlerle.

0: Ürgüplü eşsiz bir kaynaktan derlenmiş bir türkü var sırada sevgili dostlar. Merdivenin altından gel odama odama, Esrah'tan bir yar gibi naz ediyorsun adama. Ve alkışlar Celal Bakar için.
1: Thank you.

yaprak arasında kırmızı gül goncesi, nerelerde mesken kurmuş gönlümün eğlencesi. Varın deyin nazlı yâre ayrılık son gecesi, gözüm gördü gönül sevdi yar olana fedayım. Vallahi dost, billahi dost sana kurban can daim. Adnan Çilesiz'den derlenen bir Elazığ türküsü ve bir konuk sanatçımız var. Genç bir sanatçı kardeşimiz. Tabii ki o ablalarının, ağabeylerinin, arkadaşlarının yanında şu anda. Ve onu gönülden alkışlarla huzurunuza almak istiyorum. Murat Aldemir geliyor.

Murat Aldemir'e teşekkür ediyoruz efendim. Sevgili konuklar, değerli dinleyenlerimiz, sizler için özenle seçilmiş birbirinden güzel türkülerle güzel ülkemizi gezmeye devam ediyoruz. Trabzon'dayız. Temel Genç ve Volkan Konak'tan derlenen bir türkü. Sözlü bir oyun havası. Soğuk soğuk akayı yaylanın sucuazi. Verem eyledim beni gavurun kıcazi. Kim gelir? Tabii ki İbrahim Can. Gönülden alkışlarla.

Bir Türkü ve Bir Oyun Havası. Türkümüz Koro'dan. Yöre

Avukat Reşadiye, kaynak Mihrican Bahar. Dereler gölgelendi, güzeller suya indi. Ve sazlarımızın çalacağı Erzurum'dan Suat Işıklı ve Osman Mavioğlu'ndan derlenen yörenin dahlenk havası.

0: Radyo sanatçıları Türk Halk Müziği konserini Şef Mehmet Erenler yönetti. Konmaşlarımız Hayati Kandas, teknik prodüksiyon Ebru Baldez Yaşçı, yapım asistanları Elif Engin, Kerem Bulut, Fidan Engin ve ben Ali Gürlü. Sağlıklı, mutlu ve umutlu nice güzel günlerde yine sizlerle olmayı diliyoruz. Allah'a ısmarladık.
1: İstanbul Radyosu'nun 2005 yılında Mesut Cemil stüdyolarından hazırlayıp sunduğu Türk Halk Müziği Radyo Sanatçıları konserini dinlediniz.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sizlere ulaştığımız Türkiye Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle yönlerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçılarından ben Gürsoy Babaoğlu.
1: Ben Selma Geçer.
0: Yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız. Bugün ekibimizde bulunan orkestradaki arkadaşlarımızı size anons etmek istiyorum. Grup sorumlumuz bugün bağlamada Cemil Kayacı arkadaşımız var. Nefesli sazda Fatih Koçer, ne güzel Fatih'i görmek. Fatih Koçer var. Ritim sazda Cemal Özkızıltaş kardeşimiz. Cemal de çok özlediğimiz orkestra arkadaşlarımızdan. Klasik gitarda Halil Melih Şen. Bas gitarda da her zamanki gibi Özgün Eroğlu kardeşimiz gene gülüyor. Özgün bugün bizimle birlikte olacak. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan. Ton maisterimiz Cihan Yurdakul. Stüdyo teknik görevlisi ise Tolga Önbaş olacak. Selma'cığım nasılsın? Ben bir izindeydim 3 hafta. Dolayısıyla herhalde Türkiye evinden bir tık böyle uzak kaldık.
1: Evet, aslında bizler de bayağı uzun zamandır yokuz.
0: Ben Fatih... olmayınca dedim zaten Selma'yı da çağırmayın dedim. Hı-hı. Mecbur sen de gelmedin.
1: Aynen evet. Özlemişiz gerçekten de stüdyoyu. Çok özlemişiz arkadaşlarımızın da. Bugün güzel türküler var. Güzel evet. Bir program olacak inşallah.
0: Çok mu güzel olacak?
1: Evet.
0: Çok güzel olacak dedim. O zaman türkülerimizle başlayalım istersen. Selma'cığım ilk benim ismim yazıyor ama ben gene de sana sormak istiyorum. Sen
1: elbette,
0: başlamak ister misin?
1: Elbette.
0: Sonra çıkışta tartışmayalım. Demek ki Gürsoy benden önce nasıl okursun bilmiyorum.
1: Yok zaten şimdi Ankara'da da hava biraz yağmurlu şu an. Türkünü de güzel seçmişsin.
0: Değil mi? Evet. Ben zaten hava durumuna bakıp yapıyorum repertuarımı. Güneşliyse ona göre güneşli, sıcak, eğlenceli türküler seçiyorum. Kapalıysa kapalı türküler seçiyorum.
1: Neler var Gürsoy?
0: Şemsiyemin Ucu Kare diye bir Trakya türkümüz var. Muzaffer Sarısoyan hocamız derdi. Demiş ve notasını yazmış. Bu türküyü seslendireceğim. Buna bağlı olarak da Kayseri'den Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan bir

0: Evet, gerçekten övülecek kadar güzel okudun Gürsoy. Seni
1: Evet.
0: biraz övelim, değil mi?
1: Evet.
0: Bu kadar nefes
1: Genelde
0: tükettiğin
1: okuduğum
0: için.
1: bir bölge değil tabii Kayseri, Trakya ama.
0: Aslında bu Kayseri türküsü bir of çeksem
1: Evet.
0: karşı. Mesela ben bazı türkülerin bazı sanatçılara kıyafet gibi giydiğin üzerine oturduğunu düşünüyorum. Ahmet Sezgin'in daha çok, değil mi?
1: Tabii
0: Ben
1: tabii
0: hep
1: onun çok ustalıkla okuduğu bir türkü
0: onu
1: doğru.
0: hep böyle onunla hatırlıyorum bu türküyü.
1: Haklısın Selma, onu sevdirdiği bir türkü
0: Ahmet
1: doğru.
0: Sezgin ben ilk bence herhalde ilk bundan
1: Doğru
0: duymuştum
1: doğru
0: yani,
1: ilk
0: yanlış
1: okuyanlardan evet.
0: hatırlamıyorsam. Tabii sen de çok güzel söyledin.
1: Beğendin diyeyim.
0: Çok beğendim
1: Güzel güzel sesin
0: arkadaşım.
1: benim güzel. Bir de Fatih Koçer'den acaba Cihan Yurdakul'dan rica edelim. Bir de Fatih'in görüşünü merak ediyorum. Bu iki türküyle ilgili acaba. Hem Şemsiye'nin Ucu Kale hem Bir Ok Çeksem Karşıki Dağlar Yıkılır. Yani bir daha okusam benden dinlemek ister misin Fatih'ciğim? Hoşuna gitti mi? Güzel mi?
2: Yani yağmurlu bir günse isterim şemsiyem. Alakalı
1: Yani
2: olur.
1: birkaç ay evvel okusam istemez miydin?
2: Yok, yağmur.
1: O notumu alayım ben. O zaman yağmurlu havalarda senin için sürekli okuyabilirim bunu.
2: Mümkünse abi, çok
1: Tamam, teşekkür ederim. Bu güzel görüşlerin için teşekkür ederiz. Cihan'cığım sana da teşekkür ediyoruz. Fatih Bey'in bu güzel yorumunu programımıza dahil ettiğin için Cihan'a da teşekkür ederim. Selma'cığım sen neler hazırladın? Bir de senin türkülerini de Fatih'e bir görüşünü sorarız. Sen okuduktan sonra bakalım ne diyecek.
0: Ben de Esenyeller diyeceğim. Arkasından da Ay Saça Burma Uzakta Durma. Gel Ay Sevdiğim Boynunu
1: Oh
0: Burma
1: oh oh.
0: diyeceğim. Gene
1: İkisi de
0: bir
1: senin kendi
0: bunda
1: repertuarından.
0: da bir doğa olayı var.
1: Olsun.
0: Sen yerler diyeceğiz. İkisi arka
1: Senden
0: arkaya söyleyelim o zaman.
1: dinliyoruz Selma'cığım. Şimdiden ağzına sağlık.

0: TRT Türkü.
1: Selma'cığım ağzına sağlık.
2: Teşekkür ederim. Gürsoy.
1: Demin de yayında söylediğim için Cihan Yurdakul'dan tekrar rica ediyorum. Fatih Koçer'in seslendirmesi için mikrofonu bir şey yaparsa. Fatih'cim, Selma'nın yeni okuduğu bu iki eserle ilgili görüşünü alabilir miyiz? Sen bugün çok mutlu görünüyorsun.
3: Yani tabii yorumlamak benim haddime düşmez Gürsoy abi ama sorduğun için.
1: Hayır, neler hissettin? Mutlu musun bizimle çalışmaktan? Çok burada mutluyum. Olmak keyif verici mi?
3: Çok mutluyum. Şunu söyleyebilirim, yani Azerbaycan'daki o beşeri aşkı anlatım gücü beni hep çok etkilemiştir. Özellikle ilk çaldığımız türküdeki bu şiir ve müziğin uyumu bence çok etkileyici. Selma abla da çok güzel seslendirdi. Teşekkür ederim. Yorumumu merak ettiğin için.
1: Bak, isteyince konuşabiliyoruz. İşte korkacak bir şey yok. Biz sana burada bir şey yapmıyoruz. İki çift laf edeceksin. Kendi kendine bir pozlara giriyorsun. Bir şeyler yapıyorsun. Gerek yok. Bak ne güzel. Tamamladın, geçti gitti işte. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Sağ ol.
2: Gürsoy, bu senin sıradaki türküler Diyarbakır türküsü ikisi herhalde değil mi?
1: Evet canım. Celal Bey'in türküsü.
2: Odasına vardım.
1: Olur mu böyle?
2: Olur mu öyle değil mi o?
1: Evet, evet.
2: Çok güzel bir türküdür.
1: Celal Güzelses'in türküleri. Ben de hazır sen konusunu açtın diye. Selma'cığım, Celal Bey'le alakalı biliyorsun hani seninle radyoya ilk girdiğimiz dönemlerde Mustafa Özgül herkese bir böyle bir alan seçmişti. Benim de Celal Bey'le alakalı onunla ilgilenmemi çok önermişti. O tarihten bu tarafa işte neredeyse 30 yıldır ben de Celal Güzelses'in türkülerine hizmet ediyorum. Uzun havalarını, gazellerini, divanlarını okumaya çalışıyorum. Aile de tabii çok yakından takip ediyor olacak ki. Tanışıyorduk da zaten Celal Bey'in çocuklarıyla, kızlarıyla, oğullarıyla. Şimdi İzmir'de yaşayan torunu var. Aynı ismi taşıyan Celal Güzelses abim. Torun Celal Güzelses diye anılıyor. Geçenlerde bir şey için aradı beni, dedi ki biz ailece karar verdik Celal Bey'in türküleriyle alakalı bundan sonra izin ve diğer kullanım yetkilerini senin vermeni istiyoruz. Yani Celal Bey'in türküleriyle bu mirasıyla seni ilgilendirme abi, ben, benim için çok ağır bir yük, ben size her türlü yardımcı olurum, yalnızlığım yok dediler, biz senin ilgilenmeni istiyoruz dediler. Meslek hayatımın en güzel nişanlarından bir tanesi olacak benim için.
2: Elbette.
1: Teşekkür ederim Celal abi dedim, çok gurur duydum, onur duydum, sağ olasın dedim. Öyle bir şey oldu, daha sonra bir vekaletname göndermiş. Celal Bey'in eserleriyle ilgili
2: biz okuyabiliyoruz. Yani normal.
1: Sana yani izin veririm de herkese tabii vermeyeceğim. sana sonsuz Selma'cığım ne istersen buradan sesleniyorum. Selma ya, içeri izin mi? Sen hiç kafana göre istediğin kadar okuyabilirsin.
2: Celal Güzelses tabii ki yani eserlerini ben de dinliyorum, söylüyorum. Biliyorum ama tabii ki biz daha çok hani o uzun havalar falan ve erkek ağız diyoruz
1: tabii,
2: ya.
1: Tabii.
2: Hani, tabii ya okumamız çok icra, hani birkaç tane var böyle bizim bayanların, bayan solistlerin
1: okuduğu. Bizden önce de hizmet eden, Diyarbakır folklorine hizmet eden TRT camiasında çok önemli abilerimiz vardı. Zülkü Faltan rahmetli, Zülkü Faltan abimiz vardı. Sonrasında Muzaffer Ertürk. Allah selamet versin Muzaffer abiye de, selamlar burada. Muzaffer abi yıllarca hep o geleneği, hem Elazığ hem Diyarbakır hem Urfa Türklerinin hep öncü isimlerinden ve başarılı isimlerinden biri oldu. Çok usta yorumcularından birisidir Muzaffer Ertürk'te. Sonrasındaki kuşaklarda da biz hep abilerimizden ve arşiv kayıtlarını zaten düşkünlüğümü biliyorsun dinlediğine de bizler de okumayı hep kendimize görev edindik. Böyle bir durum gelişti. O iki türküyü seslendireceğim. Bir tanesi Odasına Vardım Olur Mu Böyle?
2: Çok güzel. Çok
1: diğeri de Bir Ceket İsterem Beli Darola diye bir türkü. Bu arada Selma'cığım, ben şu anda benim kendi köyümde Ankara Haymana Yurtbeyli köyünde senin de tanıdığın böyle müzik hayatımda da çok büyük dokunuşları ve etkisi olmuş bir abim var, Şevket Kağıtçı. Sana da çok selam var Şevket abinin. Şu anda bizi dinliyor Şevket Kağıtçı abim. O da bizim kendi Haymana bölgemizde de çok büyük emekleri olan, yıllardır üreten bir abimiz. Şu anda radyosunun başında bizi dinliyormuş. Abimin de ellerinden öpüyorum. Bu sıradaki iki türküyü Şevket abiye armağan ediyorum. Bu iki türküyü seslendireyim istersen.
2: Evet, dinliyoruz o zaman, güzel.

0: Evet, alkışlar orkestramıza ve Gürsoy Babaoğlu için. Ağzına sağlık Gürsoy.
1: Teşekkür ederim. Herkesin ellerine sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olasın sen Nazım. Diyarbakır'dan iki tane türküyü de ben seslendirmiş oldum. Senin repertuarına benden sonra ne okuyorsun? Oh, Bir Yıldız Doğdu Nur ile.
0: Erzincan'dan.
1: Bu ikisilerden baksana 15-20 dakika tutar Selma. Ben güzelce yine gözlerimi kapatayım, seni dinleyeyim. Tabii canım.
0: Evet, sen bunları hesaplıyorsun. Bir dahaki programda biz onu...
1: Öbür programda Kerkük Divanı'nı okuyacağım, Urfa Divanı'nı okuyacağım. Bir de Diyarbakır Divanı'nı okurum. Bu vahdet almışam Müslüman Peyma'dan. Zaten o 45 dakika tutar üçü. Sen de 15 dakika kendin okursun. Neler seslendireceksin arkadaşım?
0: Evet, Alekber Çiçek'ten alınan Bir Yıldız türküsü söyleyeceğim. Bir Yıldız Doğdu Nur ile diyeceğiz. Arkasından da gene çok eskilerden, yani ben küçüklüğümde dinlediğim bir türkü. Yani hepsi öyle, daha evet, çok eski ama o dönemde Güler Duman okumuştu bu türküyü. Yani çocukluğumuzun olduğu zamanlarda Sivas türküsü. Yüksel Yıldız'dan alınan 3-5 aşık bir araya gelmişler. Erkan Hoca derlemiş bu.
1: Öyle mi? Hocanın da buradan ellerine öpüyoruz.
0: Selamlar.
1: Şimdiden ağzına sağlık Selma'cığım.
0: Sağ ol. Sağ ol.

0: TRT Türkü.
1: Selma'cığım, birbiriyle güzel örtüşen ve uyan, her anlamda uyan iki güzel türküyü birbirine bağlamışsın. Bu güzel seçki için teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Çok güzeldi.
2: Rica ederim. O zaman ben de Şevket Kağıtçı abime armağan edeyim bu iki türküyü.
1: Evet Şevket abi, bugün köyde radyosunun başında bizi dinliyor. Çok da sever seni, biliyorsun.
2: Ben de çok severim.
1: Çok da selam var Selma'ya. Çok selamlarımı söyledi.
2: Ben Şevket abiden zamanında çok türküler öğrendim yani. Birlikte böyle böyle meşk yaptığımız zamanlar vardı böyle. Eskiden öyle oturuyorduk, türküler söylüyorduk derneklerde. Ama bilmiyorum, ben hayat biraz tabii koşturmacadan dolayı.
1: Bizim de yoğunluğumuz var. Şevket abi de kendi içinde.
2: O da yoğun çok. Onu
1: ama
2: seviyoruz.
1: Ama çok güzel bir repertuar ve sesi vardı. Ben de Şevket abiden öğrendiğim çok güzel türküler vardır. Mesela o TRT'de ilk okuduğum Kurban Olam Gözlerinin Mesline türküsünü. Daha doğrusu galiba Türkiye televizyonlarında ve radyolarında ilk seslendiren Özbek Hoca repertuara vermiş. Herhalde ilk seslendiren Şevket abi olmuş onu, Şevket Kağıtçı.
2: Sonra sen onu Türkü Türkiye'mde okumuştun.
1: Ama Şevket abiden yıllar sonra ben okudum, evet. Ben de tabii 95-96 yıllarıydı herhalde okuduk. Ama benden önce ben de Şevket abiden öğrenmiştim. Özbek Hoca'nın repertuara veriyor. İlk televizyonda okuyan da, radyolarda okuyan da Şevket Kağıtçı abimizdir. Buradan tekrar Şevket abinin ellerinden öpüyoruz.
2: Evet Gürsoy, programımızın da sonuna yaklaşıyoruz.
1: Evet.
2: İstersen hemen Türklerimizi
1: dinleyelim.
2: Fatih'e
1: artık bir şey sormuyorum. Çünkü zaten hep güzel şeyler söylüyor. Şimdi de sorsam gene diyecek ki çok güzeldi. Ağzına sağlık, harikaydı. Zaten iki sefer kendimle ilgili sordum, seninle ilgili görüşü de sordum. Bak gördüğün gibi dinlemek istemiyor ve kaval çalıyor ben konuşurken. Urfa'dan bir türküyle ben devam edeyim Selma'cığım. Sonra programın bugün iki son türküsünü seslendireceksin. Seslendireceksin. Şanlıurfa'dan Tenekeci Mahmut Güzel Gözden alınan bir Urfa türküsü var. Bahçeye kuzu girdi, tüyü kırmızı girdi. Bu güzel türküyü seslendirmeye çalışacağım.
2: Evet, dinliyoruz. Gürsoy Babaoğlu.

0: Gene güzel bir Diyarbakır'da değil mi?
1: Bu da Urfa türküsü Selma'cığım. Mehmet Özbek Hoca'nın Tenekeci Mahmut Güzel Gözden
0: evet,
1: derlediği bir Urfa türküsüydü. Sırada senin iki türkün var. Kapanışı sen yapmak ister misin?
0: İki türkü değil aslında. Bir türküye düşürdük. Çünkü nasıl süremiz istersen? De az
1: tamam,
0: kaldığı
1: nasıl
0: için.
1: İstersen.
0: Ben bir Yalı havası seslendireceğim. Hı-hı. Yalı yani bizim Azerbaycan ve Kars, Kafkasya bölgesindeki oynanan halay demek.
1: Evet, çok güzel.
0: Bizim Aşık Murat Çobanoğlu, Şeref Taşlıoğlu Hoca'nın çok bölgemizde okuduğu bir evet. Türkü. Onu seslendireceğim finalde. Tamam.
1: Selma'cığım ben kapanışı evet. yapayım. Sen de orada mikrofona doğru ilerlersin. Hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye bir programının daha sonuna geldik. Mikrofonda Selma Geçer ve ben Gürsoy Babaoğlu vardık bugün. Orkestramızda bağlamada Cemil Kayacı grup sorumlumuz idi. Nefesi Saz'da sevgili Fatih Koçar. Ritim Saz'da Cemal Özkızıltaş kardeşimiz vardı. Klasiklerde Halim Melişen. Basketlerde ise Özgün Eroğlu vardı. Yapım ve yayın ekibinde ise Mehmet Arıkan, ton masterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlisi ise Tolga Önbaş idi. Sizinleydik başka bir Türkiye akşamını daha görüşünceye dek hoşça, afiyetle ve türkü dolu günlerde kalın efendim.

0: Kurdalayı katar vermiş gidiyor.
1: Aman geleli gülmedim ben bu cihana.
2: Türkülerle Yarenlik. Programı hazırlayan Gökhan Ekim.

Değerli TRT Türkü dinleyenleri, Ankara Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunmakta olduğumuz Türkülerle Yarenliğin yeni bir bölümünde daha huzurlarınızda olabilmenin onur ve mutluluğunu yaşadığımızı belirtiyoruz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve program hazırlayıp sunan ben Gökhan Ekim, her zaman olduğu gibi hepinizi saygı ve sevgiyle selamlayarak başlamak istiyoruz Türkülerle Yarenliğe. Arif Sağ hocamız geliyor mikrofona ve Erzurum yöresinden Uzundere Barını icra ediyor.

Arif Sağ hocamızın yorumundan Erzurum yöresine ait Uzun Dere Barını dinledik hep birlikte. Sırada Mehmet Özbek hocamızın yorumundan dinleyeceğimiz Urfa yöresinden derlenerek repertuara kazandırılmış bir Kerem havası örneği var. İsfahan'dır aslı bizim elimiz.

Mehmet Özbek hocamız yorumladı. Urfa yöresinden derlenerek repertuara kazandırılmış. İsfahan'dır aslı bizim elimiz sözleriyle başlayan Kerem havasını. Ege yöresindeyiz ve Hale Gür hocamızın yorumundan eğil kavağım eğil sözleriyle başlayan türküyü dinliyoruz hep birlikte.

Hale Gür'ün yorumundan Eğil Kavağım Eğil adlı türküyü dinledik hep birlikte. Ürgüplü Refik Başaran'dan derlenerek repertuara kazandırılmış güzel bir türkü var sırada. Ayvalık'ın Karataşı. Hep birlikte Musa Eroğlu üstadımızın yorumuna kulak veriyoruz.

Musa Eroğlu hocamızın yorumundan Ayvalık'ın Karataşı adlı türküyü dinledik. Sırada Alekber Çiçek'in yorumundan dinleyeceğimiz güzel bir deyiş var. Erenler cemine her can giremez, mürşidi kamile kul olmayınca.

Ali Ekber Çiçek yorumladı, Erenler Cem'ine her can giremez sözleriyle başlayan deyişi. Sırada bir taş plak kaydımız var değerli dinleyenlerimiz. Haim Efendi'nin yorumundan Ödemiş Kavakları, Dökülür Yaprakları adlı güzel Zeybek havasını dinliyoruz.

0: Bir taş plak kaydında Ödemiş Kavakları Dökülür Yaprakları adlı Zeybek Havası'nı Haim Efendi'nin yorumundan dinledik. Böylelikle bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli dinleyenlerimiz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve programı hazırlayıp sunan ben Gökhan Ekim. Haftaya görüşünceye dek hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyoruz. Her zaman olduğu gibi de türküler yarınınız, türküler yareniniz olsun diyoruz.
1: Dalayı da termemiş gidiyor.
2: Aman geleli gülmedim ben bu cana.
3: Türkülerle Yarenlik. Programı hazırlayan Gökhan Ekim.

0: Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyicileri. Bir Mahallinden, Mahlasından programıyla daha yeniden birlikteyiz. Programı hazırlayan ben Enver Çatal. Teknik yapımda Haluk Aydın. Efendim bugünkü konuğumuz Uşak'ın Mende Köyü'nden mahalli sanatçı Muharrem Karadedeli. Merhabalar.
1: Merhaba efendim.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz.
0: Teşekkür ederim. Muharrem Bey, önce bir türkü dinleyeceğiz sizden. Sonra söyleşimize devam edeceğiz. Tabii. Ne dinleyeceğiz efendim önce?
1: Söz ve besteleri Mehmet Karadedeli hocamıza ait olan Karanfili Bağlama, Kara Gözüm Ağlama adlı
0: türkümüzü. Yakılan türkümüz. Evet. Sevgili dinleyiciler, bu arada yörenin, Uşak yöresinin derleyicisi, bilge türkü insanı olarak bildiğimiz Mehmet Karadedeli hocamız da Muharrem Bey'e eşlik edecek bağlamasıyla. Buyurun efendim, siz dinliyoruz.

0: Efendim çok sağ olun, çok teşekkürler. Elinize sağlık Mehmet Hocam, nefesine sağlık sevgili Muharrem. Evet, epey oldu. 4 yıl oldu zannedersem bir program yapmıştık sizinle
1: Evet,
0: ama bu
1: evet hocam.
0: ikincisi. Ne yapıyorsun o günden bu zamana? Devam mı türkülerle?
1: Tabii hobi olarak türkülere devam ediyoruz. Onları hiç bıraktığımız yok zaten.
0: Ne kadar güzel. Tabii burada bir Mehmet Karadedeli Hoca gibi bir Türk insanı olunca değil mi? Onlar
1: Evet.
0: mutlaka sizi toparlıyordur bir yere.
1: Muhakkak,
0: Ne
1: muhakkak.
0: kadar güzel. Devam edelim türkü dinlemeye. Hangi türküyü dinleyeceğiz şimdi sizden?
1: Efendim şimdi rahmetli Aşık Veysel Satıroğlu'nun bir türküsünü okumaya çalışacağım. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece.
0: Buyurun, siz dinliyoruz.

0: Efendim çok sağ olun, var olun. Evet, Muharrem Bey herhalde devam ediyor mu meslek hayatı da?
1: Tabii,
0: Şoförlük devam ediyor değil
1: tabii
0: mi?
1: devam ediyorum efendim.
0: Şehirler arası taşımacılık değil mi?
1: Aynen devam ediyorum.
0: Yine tır mı?
1: Tır kullanıyorum. Ben 25 senedir tır şoförlüğü yapıyorum.
0: Ne güzel. Peki böyle tabii uzun yol gittiğin yer değil mi? Hep uzun
1: Tabii.
0: yoldasın. Herhalde bir müzik dinleme düzeninde de mutlaka vardır.
1: Muhakkak zaten
0: Oradan besleniyorsundur değil mi?
1: yolda giderken de kendim söyleye söyleye, türkü söyleye söyleye gidiyorum yani.
0: Eşlik ede değil mi?
1: Tabii.
0: Peki türkünün kattığı şey sana ne hissediyorsun? Yani hem psikolojik olarak böyle türkü sende ne ifade ediyor, ne oluşturuyor?
1: Türkülerimizi ben çok severim. Ta çocukluğumdan beri böyle türkülerimizi okuyarak, dinleyerek bir huzur buluyorum türkü okumakta, zevk buluyorum. Yani kimi balık tutmaktan hoşlanır, ben türkü söylemekten hoşlanıyorum.
0: Ne kadar güzel. Bir türkü daha dinleyelim sizden. Hangi türkü var
1: Tabii
0: sırada?
1: yine Uşak yöremize ait olan "Ördeğime gaz diyorlar, şu feleğe yaz diyorlar."
0: Buyurun,
1: Türkümüzü dinleyeceğiz.
0: buyurun efendim, siz dinliyoruz.

0: Efendim çok sağ olun, var olun. Evet, yörede böyle daha çok dinlediğim ustalar, türkü ustaları kimler? Varım böyle özellikle dinlediğim ustalar.
1: Vallahi işte hocamız Mehmet Karadedeli genelde dinliyoruz. Ondan sonra ben genelde Neşet Ertaş türkülerini çok severim.
0: Onu sevmeyen var, herkes seviyor.
1: Yani.
0: Evet. Şimdi sıradaki türkü hangisi?
1: Sıradaki okumaya çalışacağımız türkü yine Uşak Mendeköy'üne ait olan. Kaynak kişisi benim, Muharrem Karadedeli. Notalayan hocamız Mehmet Karadedeli. Onu okumaya çalışacağız.
0: Buyurun, siz dinliyoruz.

0: Çok sağ olun, teşekkürler. Bu 11 ay gülü, öyle bir gül var mı?
1: Var hocam, bizim buralarda hala yetişiyor yani, şu anda var.
0: Bu
1: 11 ay.
0: aynı gül açınca 11 ay mı duruyor? 11 ay devamlı açıyor mu gül?
1: 11 ay boyunca devamlı açıyor.
0: Yenisi açıyor,
1: Yenisi
0: yenisi açıyor.
1: açıyor.
0: Allah Allah, öyle değişik bir gülmüş. Ondan biz de edinelim ya, nasıl oluyorsa. Ne kadar güzel, evet. Ne kadar güzel, güzel bir anlatım olmuş değil mi?
1: Evet.
0: Orada yaşanan bir olaya.
1: Yaşanan bir olayı
0: İşte bu tür
1: anlatmıştı.
0: olayları belgeleyen belgeler nitelikte zaten türküler değil mi? Yani
1: Evet.
0: yaşanmışlıklara
1: Tabii.
0: öyle yakılan yakımlar türküler. Ne kadar güzel. Evet, bir son türkü daha alacağız sizden.
1: Tabii efendim, bu türkümüzde Uşak yöremizin güzelliklerini, gezilecek yerlerini anlattığımız çok güzel bir türkümüz. Uşak yöremize ait olan, yine Mehmet hocamıza ait sözleri, müziği bir türkümüz var. Onu söylemeye çalışacağız.
0: Ne güzel, Uşak'la ilgili bir güzelleme.
1: Evet.
0: Evet.

0: Çok teşekkürler. Nefesinize sağlık. Eline sağlık Mehmet Karadedel hocam.
1: Biz teşekkür
0: ederiz. Çok sağ olun.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Evet sevgili dinleyiciler, böylelikle bir programın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Uşak ili Mende köyünden mahalle sanatçı Muharrem Karadedeli'ydi. Haftaya aynı gün aynı saatte başka bir mahalde başka bir çalıp okuyanla tekrar buluşabilmek dileğiyle sağlıcakla kalınız efendim.

Şu yalan dünyada nice sevdalar yaşandı, nice ayrılıklar türkülere dönüştü. Mecnun'un çöllerde aradığı Leyla da, Ferhat'ın uğruna dağları deldiği Sevda da hala Anadolu'nun ezgilerinde yaşamaya devam ediyor. Bu gece dinleyeceğimiz türküler yalnızca birer ezgi değil, insanın kalbine dokunan gerçek hayat hikayeleri olacak. Kimi bir dostu hatırlatacak, kimi eski bir yarayı sızlatacak. Sazın ve sözün en güzel haliyle birlikteyiz. Gece ezgileri başlıyor. Programı ekibimiz Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanan Gece Ezgileri programına hoş geldiniz. Hüseyin Dülgeran'a ait türkümüzü Ali Haydar Gül'den dinliyoruz. Erisin dağların karı erisin, akan sular düz ovayı bürüsün.

Muzaffer Sarı Sözen'in Faruk Kaleli'den derlediği Erzurum türküsünü Tuncay Kemertaş'tan dinliyoruz. Çelik pazarında ufacık taşlar, el ele tutmuş gidiyor da daşlar.

Programımız Diyarbakır yöresinden bir türküyle devam ediyor. Celal Güzelses'e ait bu türkü Adile Kurt Karatepe yorumluyor. Evlerinin önü kavak,

Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Davut Sulari'den derlediği Erzincan türküsüyle Gürkan Özpeker sizlerle. Kız senin derdinden derbeder oldum. Bari bu affalım gör de öyle git.

İdris Akarsu'ya ait Sivas türküsünü İbrahim Can'dan dinliyoruz. Ey sevdiğim, sana şikayetim var. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin.

Programımız Neşet Ertaş'a ait bir Kırşehir türküsüyle devam ediyor. Arzu Akmeşe mikrofonda. Anam ağlar başucumda oturur. Derdim 50 iken 100'e yetirir.

Mehmet Özbek'in Halit Kaçan'dan derlediği Şanlıurfa türküsüyle Nihat Erdağ sizlerle. Eğildim bir dolu içtim, dertsiz idim derde düştüm.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sizlere ulaştığımız Türkiye Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçılarından ben Gürsoy Babaoğlu.
1: Ben Selma Geçer.
0: Yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız. Bugün ekibimizde bulunan orkestradaki arkadaşlarımızı size anons etmek istiyorum. Grup sorumlumuz bugün bağlamada Cemil Kayacı arkadaşımız var. Nefesli sazda Fatih Koçer, ne güzel Fatih'i görmek. Fatih Koçer var. Ritim sazda Cemal Özkızıltaş kardeşimiz. Cemal'le çok özlediğimiz orkestra arkadaşlarımızdan. Klasik gitarda Halil Melih Şen. Bas gitarda da her zamanki gibi Özgün Eroğlu kardeşimiz gene gülüyor. Özgün bugün bizimle birlikte olacak. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan. Tonmeisterimiz Cihan Yurda.

0: izindeydim 3 hafta. Dolayısıyla herhalde Türkiye evinden bir tık böyle uzak kaldık.
1: Evet, aslında bizler de bayağı uzun zamandır yokuz.
0: Ben
1: Fatih.
0: olmayınca dedim zaten Selma'yı da çağırmayın dedim. Mecbur sen de
1: Aynen.
0: gelmedin.
1: Aynen evet. Özlemişiz gerçekten de stüdyoyu. Çok özlemişiz arkadaşlarımızın da. Bugün güzel türküler var. Güzel bir
0: Evet.
1: program olacak inşallah.
0: Çok mu güzel olacak?
1: Evet.
0: Çok güzel olacak dedim. O zaman türkülerimizle başlayalım istersen. Selmacığım ilk benim ismim yazıyor ama ben gene de sana sormak istiyorum. Sen başlamak
1: Elbette,
0: ister misin?
1: elbette.
0: Sonra çıkışta tartışmayalım. Demek ki Gülsoy benden önce nasıl okursun bilmiyorum.
1: Yok,
0: O zaman.
1: zaten şimdi Ankara'da da hava biraz yağmurlu şu an. Türkünü de güzel seçmişsin.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Ben zaten hava durumuna bakıp yapıyorum repertuarımı. Güneşliyse ona göre güneşli, sıcak, eğlenceli türküler seçiyorum. Kapalıysa kapalı türküler seçiyorum.
1: Neler var Gürsoy?
0: Şemsiyemin Ucu Kare diye bir Trakya türkümüz var. Muzaffer Sarıözen hocamız derlemiş ve notasını yazmış. Bu türküyü seslendireceğim. Buna bağlı olarak da Kayseri'den Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan bir türkü var. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bu iki türküyü seslendirmeye çalışacağım Selma'cığım.
1: Dinliyoruz o zaman.

0: Evet, gerçekten övülecek kadar güzel okudun Gürsoy. Seni biraz övelim. Değil mi? Bu kadar nefes
1: tükettiğin
0: için.
1: Genelde okuduğum bir bölge değil tabii, Kayseri, Trakya ama.
0: Aslında bu Kayseri türküsü bir of çeksem.
1: Evet.
0: Mesela ben bazı türkülerin bazı sanatçılara kıyafet gibi giydiğin üzerine oturduğunu düşünüyorum. Ahmet Sezgin'in daha çok değil mi?
1: Tabii, ben onun çok ustalıkla okuduğu bir türkü,
0: onu
1: doğru.
0: Onu hep böyle onunla hatırlıyorum, bu türküyü.
1: Hı, haklısın Selma, onu sevdirdiği bir türkü,
0: Ahmet
1: doğru.
0: Ahmet Sezgin ben ilk, bence herhalde ilk bundan.
1: Doğru doğru, yani ilk okuyanlardan, evet.
0: Tabii sen de çok güzel
1: söyledin. Beğendin diyeyim.
0: Çok beğendim.
1: Güzel güzel arkadaşım. Sesin benim güzel. Bir de Fatih Koçer'den acaba, Cihan Yurdakul'dan rica edelim. Bir de Fatih'in görüşünü merak ediyorum. Bu iki türküyle ilgili acaba. Hem Şemsiye'nin Ucu Kare, hem Bir Ok Çeksem Karşıki Dağlar Yıkılır. Yani bir daha okusam benden dinlemek ister misin Fatih'ciğim? Hoşuna gitti mi? Güzel mi?
2: Abi yani yağmurlu bir günse isterim Şemsiye'yi.
1: Alakalı. Yani birkaç ay evvel okusam istemez miydin?
2: Yok, yağmur.
1: O notumu alayım ben. O zaman yağmurlu havalarda senin için sürekli okuyabilirim bunu.
2: Mümkünse abi. Çok
1: tamam, teşekkür ederim. Bu güzel görüşlerin için teşekkür ederiz. Cihan'cığım sana da teşekkür ediyoruz. Fatih Bey'in o güzel yorumunu programımıza dahil ettiğin için Cihan'a da teşekkür ederim. Selma'cığım sen neler hazırladın? Bir de senin türkülerini de Fatih'e bir görüşünü sorarız. Sen okuduktan sonra bakalım ne diyecek.
0: Ben de Esenyerler diyeceğim. Arkasından da Aysa Çapurma, Uzakta Durma. Gel ay sevdiğim, boynunu burma diyeceğim.
1: Gene İkisi de senin kendi repertuarından.
0: Bunda da bir doğa olayı var.
1: Olsun.
0: Sen yerler diyeceğiz. İkisi arka arkaya söyleyelim o zaman.
1: Dinliyoruz Selma'cığım. Şimdiden ağzına sağlık.

0: TRT Türkü.
1: Selma'cığım ağzına sağlık.
2: Teşekkür ederim.
1: Demin de yayında söylediğim için Cihan Yurdakul'dan tekrar rica ediyorum. Fatih Koçer'in seslendirmesi için mikrofonu bir şey yaparsa. Fatih'cim, Selma'nın yeni okuduğu bu iki eserle ilgili görüşünü alabilir miyiz? Sen bugün çok mutlu görünüyorsun.
3: Yani tabii yorumlamak benim haddime düşmez Gürsel abi ama sorduğun için.
1: Hayır, neler hissettin? Mutlu musun bizimle çalışmaktan? Çok burada olmak keyif verici mi?
3: Çok mutluyum. Şunu söyleyebilirim, yani Azerbaycan'daki o beşeri aşkı, anlatım gücü beni hep çok etkilemiştir. Özellikle ilk çaldığımız türküdeki bu şiir ve müziğin uyumu bence çok etkileyici. Selma abla da çok güzel seslendirdi. Teşekkür ederim.
2: Sağ ol.
3: Yorumumu merak ettiğin için.
1: Bak, isteyince konuşabiliyorsun. İşte korkacak bazen bir şey yok. Biz sana burada bir şey yapmıyoruz. İki çift laf edeceksin. Kendi kendine bir pozlara giriyorsun. Bir şeyler yapıyorsun. Gerek yok. Bak ne güzel tamamladın, geçti gitti işte. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Sağ ol.
2: Gürsoy, bu senin sıradaki türküler Diyarbakır.

0: 30 yıldır ben de Celal Güzelses'in türkülerine hizmet ediyorum. Uzun havalarını, gazellerini, divanlarını okumaya çalışıyorum. Aile de tabii çok yakından takip ediyor olacak ki. Tanışıyorduk da zaten Celal Bey'in çocuklarıyla, kızlarıyla, oğullarıyla. Şimdi İzmir'de yaşayan torunu var. Aynı ismi taşıyan Celal Güzelses abim. Torun Celal Güzelses diye anılıyor. Geçenlerde bir şey için aradı beni. Dedi ki biz ailece karar verdik. Celal Bey'in türküleriyle alakalı bundan sonra izin ve diğer kullanım yetkilerini senin vermeni istiyoruz. Yani Celal Bey'in türküleriyle bu mirasıyla seni ilgilendirin. Abi ben, benim için çok ağır bir yük. Ben size her türlü yardımcı olurum. Yalnızlığım yok dediler. Biz senin ilgilenmeni istiyoruz dediler. Meslek hayatımın en güzel nişanlarından bir tanesi olacak benim için.
1: Elbette.
0: Teşekkür ederim Celal abi dedim. Çok gurur duydum. Onur duydum. Sağ olasın dedim. Öyle bir şey oldu. Daha sonra bir vekaletname göndermiş. Celal Bey'in eserleriyle ilgili
1: biz okuyabiliyoruz. Yani normal
0: değil. Sana izin veririm de herkese tabii vermeyeceğim. sana sonsuz Selma'cığım ne istersen buradan sesleniyorum. Selma geçer izin mi? Sen hiç kafana göre istediğin kadar okuyabilirsin.
1: Celal Güzelses tabii ki yani eserlerini ben de dinliyorum söylüyorum biliyorum ama tabii ki biz daha çok hani o uzun havalar falan ve erkek ağız diyoruz
0: tabii,
1: ya.
0: Tabii.
1: Çok, okumamız çok icra hani birkaç tane var böyle bizim bayanların, bayan solistlerin okuduğu.
0: Bizden önce de hizmet eden, Diyarbakır folklorine hizmet eden TRT camiasında çok önemli abilerimiz vardı. Zülkü Faltan rahmetli, Zülkü Faltan abimiz vardı. Sonrasında Muzaffer Ertürk. Allah selamet versin Muzaffer abiye de selamlar burada. Muzaffer abi yıllarca hep o geleneği hem Elazığ hem Diyarbakır hem Urfa Türklerinin hep öncü isimlerinden ve başarılı isimlerinden biri oldu. Çok usta yorumcularından birisidir Muzaffer Ertürk'te. Sonrasındaki kuşaklarda da biz hep abilerimizden ve arşiv kayıtlarını zaten düşkünlüğümü biliyorsun dinlediğine de bizler de okumayı hep kendimize görev edindik. Böyle bir durum gelişti. O iki türküyü seslendireceğim. Bir tanesi Odasına Vardım Olur Mu Böyle?
1: Çok güzel. Çok
0: diğeri de Bir Ceket İsterem Beli Darola diye bir türkü. Bu arada Selma'cığım ben şu anda benim kendi köyümde Ankara Haymana Yurtbeyli köyünde senin de tanıdığın böyle müzik hayatımda da çok büyük dokunuşları ve etkisi olmuş bir abim var Şevket Kağıtçı. Sana da çok selam var Şevket abinin. Şu anda bizi dinliyor Şevket Kağıtçı abim. O da bizim kendi Haymana bölge müziğine de çok büyük emekleri olan yıllardır üreten bir abimiz. Şu anda radyosunun başında bizi dinliyormuş. Abimin de ellerinden öpüyorum. Bu sıradaki iki türküyü Şevket abiye armağan ediyorum. Bu iki türküyü seslendireyim istersen.
1: Evet. Dinliyoruz o zaman güzel.

0: Evet, alkışlar orkestramıza ve Gürsoy Babaoğlu için. Ağzına sağlık Gürsoy.
1: Teşekkür ederim. Herkesin ellerine sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olasın sen Nazım. Diyarbakır'dan iki tane türküyü de ben seslendirmiş oldum. Senin repertuarına benden sonra ne okuyorsun? Oh. Bir yıldız doğdu Nuri'le. Evet.
0: Erzincan'dan.
1: Bu ikisilerden baksana 15-20 dakika tutar Selma. Ben güzelce yine gözlerimi kapatayım seni dinleyeyim. Tabii canım.
0: Evet, sen bunları hesaplıyorsun bir dahaki programda. Biz onu
1: öbür programda Kerkük Divanı'nı okuyacağım, Urfa Divanı'nı okuyacağım. Bir de Diyarbakır Divanı'nı okurum. Bu vahdet almışam Mustafa Peymar'dan. Zaten o 45 dakika tutar üçü. Sen de 15 dakika kendin okursun. Neler seslendireceksin arkadaşım?
0: Evet, Alekber Çiçek'ten alınan bir yıldız türküsü söyleyeceğim. Bir yıldız doğdu Nur ile diyeceğiz. Arkasından da gene çok eskilerden, yani ben küçüklüğümde dinlediğim bir türküydü. Yani hepsi öyle, daha evet. Çok eski ama o dönemde Gül Erduman okumuştu bu türküyü. Yani çocukluğumuzun olduğu zamanlarda Sivas türküsü. Yüksel Yıldız'dan alınan 3-5 aşık bir araya gelmişler.
1: Güzel,
0: Erkan Hoca derlemiş bu.
1: Öyle mi? Hocanın da buradan ellerine öpüyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Selma'cığım, birbiriyle güzel örtüşen ve uyan, her anlamda uyan iki güzel türkü birbirine bağlamışsın. Bu güzel seçki için teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Çok güzeldi.
2: Rica ederim. O zaman ben de Şevket Kağıtçı abime armağan edeyim bu iki türküyü.
1: Evet Şevket abi, bugün köyde radyosunun başında bizi dinliyor. Çok da sever seni, biliyorsun.
2: Ben de çok severim.
1: Çok da selam var Selma'ya, çok selamlarımı söyledi.
2: Ben Şevket abiden zamanında çok türküler öğrendim yani. Birlikte böyle böyle meşk yaptığımız zamanlar vardı. Böyle. Eskiden öyle oturuyorduk, türküler söylüyorduk derneklerde. Ama bilmiyorum, ben hayat biraz tabii koşturmacadan dolayı.
1: Bizim de yoğunluğumuz var. Şevket abi de kendi içinde.
2: O da yoğun çok. Onu
1: ama
2: seviyoruz.
1: Ama çok güzel bir repertuar ve sesi vardı. Ben de Şevket abiden öğrendiğim çok güzel türküler vardır. Mesela o TRT'de ilk okuduğum Kurban Olam Gözlerinin Mesline türküsünü. Daha doğrusu galiba Türkiye televizyonlarında ve radyolarında ilk seslendiren Özbek Hoca repertuara vermiş. Herhalde ilk seslendiren Şevket abi olmuş onu, Şevket Kağıtçı.
2: Sonra sen onu Türkü Türkiye'mde okumuştun.
1: Ama Şevket abiden yıllar sonra ben okudum. Evet. Ben de tabii 95-96 6 yıllarıydı herhalde okuduk. Ama benden önce ben de Şevket abiden öğrenmiştim. Özbek Hoca'nın repertuara veriyor. İlk televizyonda okuyan da, radyolarda okuyan da Şevket Kağıtçı abimizdir. Buradan tekrar Şevket abinin ellerinden öpüyoruz.
2: Evet Gülsoy, programımızın da sonuna yaklaşıyoruz.
1: Evet.
2: İstersen hemen türkülerimizi dinleyelim.
1: Fatih'e artık bir şey sormuyorum. Çünkü zaten hep güzel şeyler söylüyor. Bu şimdi de sorsam gene diyecek ki çok güzeldi. Ağzına sağlık, harikaydı. Zaten... İki sefer kendimle ilgili sordum, seninle ilgili görüşü de sordum. Bak gördüğün gibi dinlemek istemiyor ve kaval çalıyor ben konuşurken. Urfa'dan bir türküyle ben devam edeyim Selma'cığım. Sonra programın bugün iki son türküsünü seslendireceksin. Seslendireceksin. Şanlıurfa'dan Tenekeci Mahmut Güzelgöz'den alınan bir Urfa türküsü var. Bahçeye kuzu girdi, tüyü kırmızı girdi. Bu güzel türküyü seslendirmeye çalışacağım.
2: Evet, dinliyoruz. Girsoy Babaoğlu.

0: Gene güzel bir Diyarbakır'da değil mi?
1: Bu da Urfa türküsü Selma'cığım. Mehmet Özbek Hoca'nın Tengeci Mahmut Güzel Gözü'nden
0: evet,
1: derlediği bir Urfa türküsüydü. Sırada senin iki türkün var. Kapanışı sen yapmak ister misin?
0: İki türkü değil aslında. Bir türküye düşürdük. Çünkü nasıl süremiz istersen? De az
1: tamam,
0: kaldığı
1: nasıl
0: için.
1: Nasıl istersen.
0: Ben bir Yallı havası seslendireceğim. Hı-hı. Yallı yani bizim Azerbaycan ve Kars, Kafkasya bölgesindeki oynanan halay demek. Evet,
1: çok güzel.
0: Bizim Aşık Murat Çobanoğlu, Şeref Taşlı Hoca'nın çok bölgemizde okuduğu bir evet. Türkü. Onu seslendireceğim finalde. Tamam.
1: Selma'cığım ben kapanış evet. yapayım. Sen de orada mikrofona doğru ilerlersin. Hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programının daha sonuna geldik. Mikrofonda Selma Geçer ve ben Gürsoy Babaoğlu vardık bugün. Orkestramızda bağlamada Cemil Kayacı grup sorumlumuz idi. Nefesi Saz'da sevgili Fatih Koçer. Ritim Saz'da Cemal Özkızıltaş kardeşimiz vardı. Klasiklerde Halim Melişen. Basketlerde ise Özgün Eroğlu vardı. Yapım ve yayın ekibinde ise Mehmet Arıkan, ton masterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik üyesi ise Tolga Önbaş idi. Sizinleydik başka bir Türkiye akşamını daha görüşünceye dek hoşça, afiyetle ve türkü dolu günlerde kalın efendim.

TRT Türkü. Aşın aşın anay, işin anay, inay, keleşim eşin anay, işin anay, inay. O paşın...

0: Benim Türküm.
1: Ben Manisa Şehzadelerden Murat Koçanalı. Sıradaki türküyü Ali Ağaçdiken, Kahraman Bey ve Hasan Bey'e armağan ediyorum.